Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

sıra yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Atama, Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağat, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağa, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

Suriye ve Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

yeniden başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Neçhab-e Dera'nın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneytra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki halk sarayında kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

sıra yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır büyükelçisi olarak atadı. Atama Şam

Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağa, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağa, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım

yeniden başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Neçhab Deran'ın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuney

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

serden geçilir ne yardan. Korkuyorum ben bu gecelerden. Bel bağladığım bu tepelerden gün doğmayabilir bir daha. Katıp tozu dumana var git. Var git böyle ferman etti Cahit. Al getir sevgilimi Beşiktaş'tan. Ta Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi. Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan. Beşiktaş demişken dünyanın en dürüst ve en özel başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz.

0: de demiş ki Cahit, ben aşk adamıyım, sevmeye geldim insanları. Gönlümle, elimle, kafamla sevmeye. Hesapsız, karşılıksız. Ayrılık gayrılık gözetmeden, gün gelip gidersem şayet, öyle severekten gideceğim ki, karanlık kıyılardan bile olsa candan selamlarım civarından geçecek gemileri. Güneşli gemileri, şarkılı gemileri. İçlerinde kendim varmışım.
1: Al getir sevgilimi, Beşiktaş'tan, Beşiktaş'tan.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki halk sarayında kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

Mısır'a yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Atama, Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağat, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağa, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

konsolosluk görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım olacaktır.

yeniden başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Nechave Dera'nın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneytreli'ne bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

güzel insanlar, saygılar, sevgiler, hürmetlerimizle hafta sonuna artık belki saatler, dakikalar bu anlamda baktığımızda, sizin orada saat kaç bilmiyorum, çok az bir zaman kaldı her şeye rağmen. Ve bizim de hafta sonu için hazırladığımız Türkçenin Sesi Radyosu'nda çok güzel programlar var. Onun öncesinde de belki hafta sonunun son programını, hafta sonuna girmeden son programı da, canlı program olarak tabii ki son programı da dinlemiş oluyorsunuz. Hoş geldiniz. Sizlere saygılarımızı, sevgilerimizi, en kalbi hislerimizi gönderiyoruz. Sizlerle güzel dakikalar geçireceğimize inanıyoruz. Ve bu dakikaların bizlerde oluşturduğu güzelliklerin sizlere de yansımasını düşünüyoruz. Böyle bir dileğimiz, isteğimiz var. Umuyoruz sizlerdeki güzellik de bizlere yansıyacaktır. Bugün sizlere Attila İlhan'dan bir şiir okumakla başlamak isterim eğer dilerseniz. Ve Attila İlhan'ın güzel şiirlerinden, ki güzel veya değil konusu da biraz aslında kişiden kişiye değişen, yani bana göre güzel olan başkasına göre çok da güzel bir şiir olmayabilir. Bir metin okursunuz mesela, ben Tolstoy'u genç, çok hani çocukluktan gençliğe geçtiğim dönemde onun eserlerine rastlamam münasebetiyle hep böyle ayrı bir yeri oldu bende. Mesela birçok belki ondan daha iyi, daha güzel romanlar, çalışmalar veya düşünceler olan birçok yazarla karşılaşmış olabilirim ama yine de Tolstoy'un yeri değişmez. İşte insan burada subjektif alana giriyor. Burada ister istemez size o gençlik dönemlerinize veya çocukluktan gençliğinize geçtiğiniz o dönemde arkadaşlık eden yazarlar, kitapların yeri bir ayrı oluyor. Bunların hepsi çok sanat değeri, edebiyat değeri taşımaya olabilir ama Tolstoy için söyleyemeyiz tabii ki bunu. Genel itibariyle size arkadaşlık eden bir eser hayatınızda kalıcı olabiliyor. O yüzden Tolstoy'un yerini hiçbir şeye değişmem desem yeridir. Yani bu anlamda tüm yazarlar bir yana, Tolstoy bir yana. Ama bu normalde böyle midir? Böyle olmak durumunda değildir. İşte az sonra okuyacağım şiir de belki kimine göre çok vazgeçilmez. Çok iyi bir şiirdir ama kimine göre de belki okunmasa da olur, dinlenmese de olur. Ama burada sanırım şiirin kendisi ve okuma durumumuzla ilgili bir beğeni de söz konusu olabilir. Beğenmeyenler beğenebilir. Zaten beğeniyor olanların beğenisi artar. Yahut tam tersi de olabilir. Öyleyse bakalım ne diyor sizler için Attila İlhan. Güzel bir şiir, kulaklarınız oradan, gönülleriniz aksın.

Sen benim hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok daha az. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Lüzumundan fazla beyaz. Sen benim hiçbir şeyimsin. Varlığın, yokluğun anlaşılmaz. Galiba eski liman üzerinde.

Çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağa çabucak telefon zillerinde, sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimsemişsin bilmem ki nesin, ne çok çığlıkların silemediği zaten yok bir tren penceresinde, sen benim hiçbir şeyimsin. Yabancı bir şarkı gibi yarım, yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimse misin bilmem ki nesin, uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak, sen benim hiçbir şeyimsin.

bir şey olabilir mi? O aslında sen benim hiçbir şeyimsin derken her şeyimsin mi demek istiyor diye düşündüren bir şiir. Muhtemelen düşündürmektendir. Evet öyle diyebileceğimiz bir şiir. Vardır yani, kullanırız Türkçe'de, diğer dillerde de var mıdır? Bir şey söylersiniz ama tersini kastediyorsunuzdur aslında. Bunu bazen şakayla karışık söylersiniz. Ama söylediğiniz kelimenin tam tersini kastedersiniz. Bu sizin söyleyiş tarzınızla, o anki atmosferle, jestle, mimikle anlaşılabilir. Söylediğinizin tersini ifade ettiniz. Burada da jest mimik olmayacağına göre sen benim hiçbir şeyimsin derken aslında her şeyimsin demeye getiriyor da yani. Ancak böyle belki de bu cümleyle daha etkin hale gelebiliyor. Atil İlhan'ın şiirleri de Türkiye'de en çok okunan şiirler arasında adeta bir nevi ortada bir şiir diyebiliriz. Onun şiirlerine nasıl ortada, hangi açıdan ortada diye değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda anlam, zenginlik, biçem filan hepsini katabiliriz belki ama burada da tabii subjektif değerler devreye girecek hemen. Girmeli de belki yani. Bu anlamda demeli ki ya bu sizin kendi kanaatiniz deyip her şeye şamil olmamalı bu görüş. Ama hani sadece senin görüşün deyip atılacak bir şey de değil ama bu anlamda görüş sahiplerinin birbirine saygı duyması açısından böyle olması çok da makul. Nasıl ortada? Yani Yahya Kemal'le Rahmet Haşimler, hemen onun arkasından gelen bir süreç var. Orhan Veli'ler, Melih Cevdet Anday'lar, Oktay Rifat'lar. İşte onların arasında Atil İlhan var mesela. Onlardan daha sonra ileriye doğru giderken Sezai Karakoç'lar filan. İşte Necip Fazıl'lar filan. Onların şiirinin ortasında bir yerde duruyor. Yani çok görünür bir yerde duruyor. Hem eleştiriyoruz bu anlamda. Aslında söylediğim kelime az önce ifade ettim ya. Tersini söylemek gibi ona benzer bir şey. Hem eleştiriyorum hem de doğru bir şey söylüyorum. Ortada çok görünür, çok bilindik şeyler bunlar ama ortada oluşu böyle hani sanat estetik anlamında değer taşımıyor, anlamına gelmiyor. Onu kastetmiyorum. Daha ortada, daha böyle geneli yakalayabilmiş okuyucu kitlesi, dinleyici kitlesi açısından geneli yakalayabilmiş şiirler. Söylem de öyle aslında baktığımızda, sanat değeri anlamında da daha ortalama şeyler söylenmiş. Şiir dili babında mesela Sezai Karakoç'un ulaştığı veya Necip Fazıl'ın gittiği yer veya Nazım Hikmet'in bulunduğu yere yakın bir yer değil burası. Veya şöyle bir baktığımızda biraz daha geleneğe yatkın şiirleri var mesela Atil İlhan'ın. Gelenekten beslendiğini de söyler kendisi. Bundan beri de durmaz. Yahya Kemal'le Rahmet Haşimler'e belki gelenekle modernizmi bu anlamda birleştiren ender şahsiyetlere daha yakın durabilir. Yine şiirde hani toplumsallık falan konusu açıldığında da Atil İlhan yine yazdığı şiirlerle duyarlı, yani toplumcu gerçekçi diye bir model vardır Türkiye'de. O baptan alınabilecek ve o konulara duyarlı bir şair olduğunu da ortaya koymuş. Yazdıklarıyla baktığımızda bunları söyleyebiliriz ama bunları söylememiz hiçbir şeyi değiştirmez. Dediğim gibi subjektiftir ama lütfen subjektif deyip de bir kenara atmayalım. Görüştür netice itibariyle. Görüş olan ifade edebilir. Yanılabilir de görüş olan ama görüş olmayanın ne yanılma ne de isabet etme hakkı vardır. O yüzden görüş sahibi olmak demek ki önemli. Yanılsanız bile. Yanılmışsanız değiştirirsiniz görüşünüzü. Ama bir görüşünüz yoksa ne yapacaksınız? Değil mi? Öyleyse bir şiir daha paylaşmak durumunda hissettim kendimi birden. Onun en meşhur şiirleri nedir biliyorsunuz? Türk şiirini bilenler, ben sana mecburum hemen aklınıza gelir. Üçüncü şahsın biri şeklinde herkesin neredeyse ezbere bildiği, şiirseverlerin ezbere bildiği şiirler vardır. Bu üç şiir aklıma geliyor hemen. Yani ben sana mecburum, efendim, sonra ne söylemiştim? Hangi şiiri söyledim ben bir an? Aklımdan gitti. Üçüncü şahsın biri ve son olarak da okuduğumuz şiir tabii ki. Bunların üçünde yani sen benim hiçbir şeyimsine söyleyebiliriz, ekleyebiliriz. Bunların arasında da tabii birçok güzel şiiri var. Hepsinden bahsedebilmek mümkün değil. Ayrılık sevdaya dahil mesela. O da

unutulmayan eserlerinden biri. Öyleyse bir şiir daha üçüncü şahsın biri olabilir mi? Olabilir. Hadi üçüncü şahsın birini okuyalım, onun şiir dilini az çok içine girmeye çalışalım diye düşünüyorum. Ne diyor bakalım? Adil İlhan üçüncü şahsın biri şiirinde.

Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu. Ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdim. Bir sevdiğin vardı duyardım. Çöp gibi bir olan ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklım alırdı. Sessizce bir cigara yakardım. Kirpiklerine erdin bakardın. Üşürdüm. İçim ürperirdi. Felaketim olurdu. Ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Jezabel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı felaketim olurdu. Ağlar.

Koç'un şahsın biri. Bakın böyle diyor. Çok yani anlatılacak bir şiir değil bu. Niye? Çok yolun açık. Kimliğinden öte yani burada geçen karakterlerin kimliğinden öte her şey çok açık. Ama o akıcılık her şiirinde olduğu gibi gelenekten beslenen insanlarda böyle bir şey var. Yani modern bir şiir o örselerde o akıcılık, o lirizm, o şarkısallık tabiri uygunsa adeta beslenmiş bir şarkı gibi oluş. Yani onları hep Yahya Kemal'den, Ahmet Haşim'den örnek veririz. Yani Necip Fazıl'da da öyledir. Gelenekten beslenenlerde, Atil İlhan'da da öyledir. Öyle şiirleri vardır ki bestelenmeye bile muhtaç değildir. Adeta kendi bestesi kendi içindedir. Böyle eserleri vardır. Bu bir anlamda gelenekten beslenmenin sonucu diye bir görüş ortaya atabiliriz. Siz de dersiniz ki yok hayır öyle değil. Bakın şöyle, şundan dolayı böyle dersiniz. İşte aramızda güzel bir tartışma olur. O tartışmada kaybeden yoktur çünkü doğru kazanır. Değil mi? Güzel bir şekliyle kaybedenin olmadığı güzel bir tartışma, güzel bir olay yaşayabiliriz sizlerle değerli dostlarımız. İstersiniz değil mi böyle? Bir olguyu, olayı. Bunu zamanla yapacağımızı düşünüyoruz. Çok yakın bir zamanda internet sitemizden bizlere anlık yazabilme imkanına sahip olabileceğiniz bir tasarım içerisinde çalışıyoruz. Umuyoruz bunlar olur. Ve sizlerle etkileşim anlamında doğru cümleler kurarız ve sizler aslında dünyanın dört bir yanına yayılmış insanlar olarak Türkiye hakkında, bizler hakkında daha doğru birinci elden bilgilere sahip olursunuz. Bir takım işte dünyanın farklı yerlerinde siyaseten oluşan o atmosferlerin etkisiyle Türkiye ile ilgili yanlış intibalara kapılmazsınız. Eğer doğrusunu öğrenmek istiyorsak Türkçenin Sesi Radyosu'nda yapılan faaliyetlerin hepsi bu güzelliği ortaya çıkarmak içindir. Türkiye'nin kültürü, sanatı, edebiyatı, dili bu anlamda ve bunların içerisine girebilecek her şeyi Türkiye ile ilgili haberine kadar. Her şeyi Türkçenin Sesi Radyosu'ndan bazen detaylarıyla bazen özetleriyle elde edebilmeniz mümkün. İnşallah yaptığımız programlar bunlara yönelik ve böyle olmaya devam edecek. Öyleyse bir güzel şiir daha ekleyerek bugünkü programımızı sonlandıralım. Ne istersiniz? Attila İlhan deyince aklınıza gelen sizin, ben sana mecburumsa, madem öyleyse, öyleyse böyle deyip ben sana mecburumla bitirelim.

sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum bilemezsin içimi. Seni ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun.

Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustur ağzında yaşamaktan kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerim dofalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun.

Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız, fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.

mecburiyetler değil mi? Ben sana mecburum unutulmayan bir şiir, sizlere armağan olsun. Öyleyse bir güzel şarkıyla bu güzel akşamı, bu güzel saatleri, bu güzel geceyi son noktalamış olurum değerli dostlarımız. Saygılarımız, sevgilerimiz, hürmetlerimizle hafta içi her gün sizlerle birlikteyiz. Bekleriz. İyi bir hafta sonu geçirmeniz duasıyla, temennisiyle. Hoşçakalınız.

0: gecenin rengi. Sesimizi duyuyor musunuz? Gece ve hüzün.
1: Hüzün ve tatlı bir tebessüm.
0: Duygun anına ne varsa
1: tüm yoğunluğuyla
0: sevgiyle,
1: aşkla. Gecenin rengi.

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

0: Yurt hasreti çekenlerin sesi. Yurt FM.
1: Nasıl anlatayım pişmanlığı?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını, bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

sıra yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Atama, Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak

değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağat, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağat, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağat, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

dostluk görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Irak'tan başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Neçhave Dera'nın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneytreli'ne bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

Suriye, Mısır'a yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Atama, Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağat, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağa, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

dostluk görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yeniden başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Nechave Dera'nın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneitra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 Yurt FM frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen. Tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Haritasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Bulutlar geldi, altında durdum. Konuştun, güneşi hatırlıyordum. Gariptin, yepyeni bir sesin vardı. Bu ses öyle benim, öyle yabancı. Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı. Ve güldün, rengarenk yağmurlar yağdı. İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak. Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin.

taşların ortasında Leyla'nın gözleri, Leyla köşe köşe göz göz şiirin ortasında. Ben Leyla'yı bulduğumdan yahut kaybettiğimden beri, Leyla ya adamın bardağında ya odağın ortasında. Ben Leyla gibi güneş doğarken uyanamam. Şehir gece gündüz benim içime uyur. Leyla'yı götürüp Londra'nın ortasına bıraksam, bir bülbül gibi yaşamasını değiştirmez çocuktur. Leyla diyorsam kesik yanaklarıyla Leyla, üç köşeli dünyasıyla, okuyla, yayıyla, yaylasıyla, acımasıyla. Leyla diyorsam şu bizim gerçek Leyla. Biz seni işte böyle seviyoruz Leyla. O gitti, bize ağlamak kaldı kala kala.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

ve Mısır'a yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Atama Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağat, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağat, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağat, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

dostluk görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Suriye'den başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Nechave Dera'nın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneitra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ahırın avlusunda oynarken aşağıda gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hazin şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem

gübreleri kaldırmak en eğlenceli bir oyundan ziyade bizim hoşumuza gidiyordu. Hele tımar, bu en zevkli şeydi. Dadaruh eline kaşığı alıp işe başladı mı, tık tık tık tık tık tık, tıpkı bir saat gibi.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış kedi alanında ustalığını tüm yurt coğrafyasında kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Ömer Seyfettin'in aklımızdan hiç çıkmayan hikayesi Kaşağı'yla başladık.
1: Dilimizin Türkçeleşmesi için çok çaba harcayan hikaye ustası Ömer Seyfettin 1884 yılında Gönen'de doğdu.
0: Binbaşı Ömer Şevki Bey ile İstanbul'u bir ailenin kızı Fatma Hanım'ın oğludur. İlk öğretimine Gönen'de Ant adlı hikayesinde anlattığı mahalle mektebinde başladı. Babasının tayin edildiği Ayancık'taki Sıbyan Mektebi'ne devam etti bir süre. Babası çok sık yer değiştirdiği için iyi ve düzenli bir eğitim yapamayacağı kaygısıyla 1892'de annesiyle İstanbul'a geldi. Aksaray'da Mektebi Osmaniye'ye yazdırıldı. Ancak babası oğlunun da kendisi gibi asker olmasını istediği için bir süre sonra bu okuldan alarak Eyüp Askeri Baytar Rüştiyesi'nin yalnızca subay çocuklarının alındığı sınıfı mahsus şubesine yatılı olarak gönderdi.
1: Eyüp Askeri Baytar Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra Edirne Askeri İdaresi'ne gitmeyi tercih etti. Edebiyatı sevmeye başladığı bu okulda Aka Gündüz'le tanışıp arkadaş oldu. Edebiyat akımlarını izlemeye ve küçük şiir denemeleri yapmaya başladı.
0: Ömer Seyfettin'in askeri idadiyi bitirdiği 1900'de Yad adlı manzumesi yayımlandı. Mecmuayı Edebiye'de. İstanbul'a gidip Harbiye Mektebi'ne girdi.

0: Ağustos 1903'te mülazım-ı saniye rütbesiyle harbiyeden mezun oldu. Merkezi Selanik'teki 3. Ordu'nun İzmir'de bulunan Redif Fırkası'na gönderildi. Oradan da Kuşadası Redif taburuna geçti. Yaklaşık 4 yıla yakın bir süre kaldığı bu görevde yalnız geçen günlerini edebiyatla uğraşarak geçirdi. Bu sırada yazdığı şiirler Selanik'te çıkan Kadın ve Bahçe dergilerinde yayımlandı.
1: İzmir'de jandarma, zabitan ve efrat mektebine din dersi öğretmeni olarak atandı 1907'de. Bu sırada İzmir'de edebi ve kültürel çalışmalarda bulunan Türkçü Necip, Şahabettin Süleyman, Yakup Kadri ve Baha Tevfik gibi yazarlarla tanışıp dostluk kurdu. Fransızca çalışmalarını hızlandırdığı bu dönemde bir yandan da öyküler yazmaya başladı Ömer Seyfettin.
0: İkinci meşrutiyetin ilanından sonra üsteğmen olarak görevlendirildiği Selanik'te 2 yıl sınır köy ve kasabalarında çete takibi yaptı. Balkan milletleri arasındaki milliyetçilik duygularının nasıl uyanmaya başladığını yakından yaşadı. Gördükleri onda milli duyguların gelişmesinde etkili oldu. Daha sonralara yazacağı hikayelerinin malzemesini bu dönemde topladı Ömer Seyfettin. Sınır boyundaki askerlik göreviyle birlikte yazmayı da sürdürdü. Selanik, Manastır ve İstanbul'da çıkan dergilerde Perviz Takma adıyla şiirler, hikayeler yayımladı. Bu arada da Ali Canip'le mektuplaşıyor, onunla yaşadıkları günlerin edebi sorunlarını tartışıyordu.
1: Selanik'te Genç Kalemler adı altında çıkan dergi, dilde ve edebiyatta yeni bir hareketin öncüsü olarak Yeni Lisan başlığıyla bir yazı gönderdi Ömer Seyfettin. Derginin 11 Nisan 1911 tarihli sayısında imzasız olarak yayımlanan ve milli edebiyat akımının bildirgesi kabul edilen bu yazı, daha sonraki yıllarda bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Ömer Seyfettin, dilde sadeleşme konusunda açıklamalar yaparken, bu görüşleri doğrultusunda halkın anlayabileceği bir dille yazdığı ve bunun ilk örneklerinden olan Bahar ve Kelebekleri yayımladığı Genç Kalemler dergisinde.
0: Trablusgarp Savaşı'nın hemen ardından Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine yeniden orduya alınan Ömer Seyfettin, Yanya Kalesi'nin 5 ay süren savunmasında esir düşerek 1 yıl kadar Yunanistan'ın Naflion kasabasında kaldı. Bu esnada

0: da boş durmayarak yazdığı öyküleri Ali Canip vasıtasıyla çeşitli dergilerde yayımlandı.
1: Ömer Seyfettin İstanbul'a dönüşünde yeniden askerlikten ayrıldı. Bir süre yazılarıyla geçinmek arzusu gerçekleşmeyince Kabataş Sultanesi'nde öğretmenliğe başladı 1914 yılında. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisi ardından imzalanan Mondros Mütarekesi onu derinden etkiledi. Yine de Ziya Gökalp'in milliyetçi görüşleri doğrultusunda yayın hayatına adım atan yeni mecmuada halkın moralini yükseltmeye yönelik tarihi hikayeler yayımladı.
0: İlk belirtileri 1917'de yorgunluk ve bezginlik şeklinde başlayan hastalığı ülkenin içinde bulunduğu bunaltıcı havanın da etkisiyle kısa zamanda ilerledi. İstanbul'un işgali, İttihat ve Terakki Fırkası önde gelenlerinin bir kısmının memleketi terk etmesi Ömer Seyfettin'i derinden etkiledi. Haydarpaşa Hastanesi'ne yapılan bütün müdahalelere rağmen henüz 36 yaşındayken 6 Mart 1920'de İstanbul'da öldü.
1: İlk örnekleri 2. Meşrutiyet'ten sonra görülmeye başlanan milli edebiyat akımının kurucularından olan Ömer Seyfettin, kısa hikaye türünün de Türk edebiyatındaki öncülerinden biridir. Yeni Türk edebiyatında kısa hikaye türünün sevilip yaygınlaşmasını sağlayan eserleri, Cumhuriyet'ten sonraki kuşaklar tarafından da ilgiyle okunmuştur.
0: Ömer Seyfettin'in edebiyat sevgisinin arkasında dönemine göre oldukça kültürlü bir kadın olan çok sevdiği annesi Fatma Hanım vardır. Onu Edirne'deki İdadi'de tanıyan Aka Gündüz, "Senin nihayetine bir ay kala dersler kesilirdi. Eğlenceler, piyesler terdip ederdik. Herkese kendini sevdirirdi. İçimizde en iyi yazanlardan biriydi." demektedir.
1: Edebiyat dünyasına ilk adımını şiirle atan Ömer Seyfettin, Edebiyat-ı Cedide şairlerinin etkisi altında yazdığı ilk şiirlerini takma adlarla dönemin önde gelen edebiyat dergilerinde yayımlar. Edebiyat zevkinde ve dil anlayışındaki değişimler İzmir döneminden sonra başlar.
0: İlk Namaz, Sebat, Erkek Mektubu, Çirkin Bir Hakikat ve Ay Sonunda adlı öyküleri Ömer Seyfettin'in üst teğmen rütbesiyle İzmir'de kaldığı 4 yıllık dönemin eserleridir.
1: Ziya Gökalp'le tanışmadan önce Ali Canip'e gönderdiği mektupta dil konusunda yapmak istediklerini anlatarak çağrıda bulunur. "Arapça ve Farsça takiplerin hiç lüzumu yoktur. Bunlar ancak süs içindir. Kimin gösterecek, teşhir edecek fikri yoksa onları çok kullanır. Eğer takipler terk olunursa tasfiyede büyük bir adım atılmış olmaz mı? Bunu yalnız başaramam. Geliniz Canip Bey, edebiyatta ve lisanda bir ihtilal vücuda getirelim. Ah büyük fikir, say, sebat ister," der Ömer Seyfettin.
0: Genç Kalemler'de yayınlanan Bahar ve Kelebekler adlı hikayesi, edebi alandaki kesin değişmenin ilk önemli örneğidir. Yeni lisanla kaydıyla yayınlanan bu öykü, Ömer Seyfettin'in edebiyat hayatında olduğu kadar Türk hikayeciliğinin gelişme çizgisinde de önemli bir dönemeçtir. Mehmet Kaplan'a göre bu yeni hayat görüşü, Türk kültür ve edebiyatına o zamana kadar hakim olan İran ve Batı taklitçiliğine karşı milli, çağdaş bir dil, edebiyat ve kültür yaratma gayesine yöneliktir.
1: Pamuk İpliği adlı hikayesiyle edebiyat-ı cedide anlayışından ayrılan Ömer Seyfettin, Bomba, Primo Türk Çocuğu, Ant ve Aşk Dalgası adlı hikayeleriyle kendi çizgisini yakalar. Ömer Seyfettin'in bu dönemi edebi hayatının en verimli yıllarıdır. İstanbul Devresi adı verilen 1917-20 yılları arasında ününün doruğuna çıkar. Toplam 150'yi bulan hikayelerinin 100'e yakını bu 3 yıl içinde kaleme alıp yayımlanmıştır.
0: Osmanlı Devleti'nin sona ermek üzere olduğu bunalımlı günleri, maddi ve manevi sıkıntılar içinde geçiren Ömer Seyfettin, edebiyatla hangi şartlar altında uğraştığını anı defterine yazdığı satırlarla dile getirir. "Evet, İtalyan Muharebesi, Balkan Muharebesi. Ben Yanya Kalesi'nde esir oldum. Yunanistan'da bir seneden ziyade esirlik, İstanbul'a gelip kendimi toplayacağım zaman annemin ölümü, sonra Cihan Harbi. İşte 4 senedir bu felaketli harbin müthiş buhranı içindeyiz. Yarım okka ekmek 30 kuruşa satılırken kim edebiyatla uğraşabilir? Ama ben uğraştım. Bu zor dönemde bütün gücünü kullanarak her hafta bir hikaye kaleme alır Ömer Seyfettin.
1: Milli edebiyat akımının yanı sıra yeni lisan hareketinin öncüsü olarak Türk edebiyatı tarihinde ayrı bir yere sahip olan Ömer Seyfettin, Yeni Lisan adlı makalesinde dilde sadelik konusunda şu görüşlere yer verir. Şimdi yeni bir hayata giren Türklere yeni, tabii bir lisan, kendi lisanları lazımdır. Milli bir edebiyat vücuda getirmek için evvela milli bir lisan ister. Konuştuğumuz lisan İstanbul Türkçesi en tabii lisandır. Bu anlayış doğrultusunda yazdığı hikayelerindeki asıl başarısı her düzeyden okuyucunun kolayca anlayabileceği bir dil kullanmasıdır.
0: Ömer Seyfettin'in hikayeleri konuları yönünden çok değişiktir. Konularını sadece İstanbul'dan değil, Balkan şehir ve kasabalarından başlayarak ülkenin 4 bir yanından alan hikayeci, toplumun her kesiminden seçtiği kahramanlarla dönemine de ayna tutmuştur. Perili Köşk, Sanduka ve Keramet gibi öykülerinde halk arasında yaygın batıl inanışları, bazılarında ise yabancı kültürle yozlaşmış aydınları eleştirir.
1: Beyaz Lale, Tuhaf Bir Zulüm, Primo Türk Çocuğu adlı hikayelerinde milli bilinci uyandırmaya çalışır. Diyet, Mermer Tezgah gibi hikayelerinde canlandırmış olduğu tipler, dünyada şeref ve haysiyetten daha kutsal bir değer tanımayan, mert, açık sözlü, gerçek halk kahramanlarıdır.
0: Ferman, Pembe İncili Kaftan, Topuz adlı hikayelerindeki kahramanlarsa devlet uğruna her türlü tehlikelerle mücadele eden, gözünü kırpmadan ölüme giden cesur ve fedakar insanlardır.
1: Hikayeleri tarih ezeli bir tekerrürdür. Yüksek Ökçeler, Gizli Mabet, Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lale, Asilzadeler, Bomba, İlk Düşen Ak, Dalga ve Nokta adlarını taşır. Romanları Ashab-ı Kehf'imiz, Harem, Efruz Bey'dir. Fıkra, makale, sohbet ve şiir de yazan Ömer Seyfettin'in diğer kitaplarından bazıları ise sanat ve edebiyat yazıları, Olup Bitenler, Türk Masalları adı altında yayınlanmıştır.
0: Sizlere Ömer Seyfettin'i tanıtmaya çalıştığımız programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler geçirmenizi diliyoruz. Bir başka 100 Türk Edebiyatçısı programında buluşmak umuduyla esen kalın.
2: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
3: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
4: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti-Venezuela ilişkileri, enerji, madencilik ve ticaret alanlarındaki işbirliği ile küresel gelişmeler ele alındı. Taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda atılacak adımları değerlendirdi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez ise Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti için teşekkür etti.

Suriye-Lübnan ilişkileri Şam'daki görüşmelerde ele alındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Lübnan eski başbakanı Necip Miktadi'yi Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı. Taraflar Suriye ile Lübnan arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında barışa ulaşılmasını bölgemizin istikrarı ve güvenliği için elzem görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 10. Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanmasının bölge istikrarı ve güvenliği için elzem olduğunu söyledi. Fidan, Güney Kafkasya'da üçlü mekanizmanın barış, istikrar ve ekonomik işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurguladı. Toplantıda enerji, ulaştırma ve bağlantı sağlık projeleri ile Azerbaycan-Ermenistan barış süreci de ele alındı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da diplomatik ve siyasi yolların öncelikli olduğunu belirtti.

diye Mısır'a yeni büyükelçi atadı. Suriye yönetimi deneyimli diplomat Yahya Diab'ı Mısır Büyükelçisi olarak atadı. Atama Şam ile Kahire arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce de çeşitli ülkelerde görev yapan Diab'ın Mısır makamlarının onayının ardından görevine başlaması bekleniyor. Kararın iki ülke arasında tam diplomatik temsilin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Ağat, Türkmenler Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında güçlü bir köprüdür. Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda görüştü. Seman Ağa, Türkmenlerin Irak ile Türkiye Cumhuriyeti arasında stratejik bir köprü olduğunu belirterek bu rolün iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini söyledi. Görüşmede Irak-Türkiye Cumhuriyeti ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve Türkmenlerin konumu ele alındı. Seman Ağa ayrıca Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin kısa süre içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Eren, Suriye Evkaf Bakanı Şükrü ile görüştü. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Abdullah Eren, Suriye ziyareti kapsamında Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ve ortak çalışma alanları ele alındı. Eren, sosyal medya hesabından görüşmenin verimli geçtiğini belirterek Bakan Şükrü'ye ev sahipliği için teşekkür etti.

konsolosluk görüşmesi. Suriye ile Azerbaycan arasında ilk konsolosluk görüşmeleri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Görüşmelerde konsolosluk işbirliğinin geliştirilmesi, vatandaşlara yönelik işlemlerin kolaylaştırılması ve dijital konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Taraflar ayrıca yeni ikili anlaşmaların imzalanması ve diplomatik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşme iki ülke ilişkilerinde önemli bir adım

başladı. Suriye'de bölgede yaşanan gerilim nedeniyle askıya alınan uçuşlar yeniden başlatıldı. Suriye basını Şam Havalimanı'nda uçuşların tekrar başlatıldığını duyurdu. Uçuşların açılması İran ile İsrail arasındaki çatışmaların etkileri sonrası trafiğin normale dönmesine işaret ediyor.

İsrail'in imha ettiği İran'a ait füze parçaları Şam kırsalında çiftçilerin ekinlerine zarar verdi. Suriye'nin Şam kırsalında İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilen İran füzelerinin parçaları tarım arazilerine düştü. Neçhabe Dera'nın Tafas ilçesindeki ekili alanlarda yangınlar çıktı, can kaybı yaşanmadı. Aynı gün başka bir roket parçası Kuneytra iline bağlı Zubeyda köyü yakınlarına düştü.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Allah'ım.
1: Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Ya elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçer kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çiğnendim. Bir beli bükülmüş insana döndüm. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndü. Atlı yayan gamsız köye geçerdi. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ile buğduyu birden biçerdim. Simbili silkinmiş harmana döndü. Yalan yere avdadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözüm. Bir teli kırılmış kemana döndü. Yer varma herkese dönüp yaltanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeği gidörde bir. Fazla kullanma, bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim, bu gördüğüm günler kesti hayalim.

0: şu oğlu diğer iş tutmaz el. Bu gördüğüm günler kesti hayalim. Zor oldu yaşamak. Hak oldu. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm.
1: Peki Mehmet Bey, ağzına sağlık. Doğrudan duygulu bir şiir. Göçmen insanlarımızın dilinden okunan bir şiirdir. Bu özel bir görüştür. Yani benim özel görüşümdür. Peki ayağınıza sağlık. Sağ Mehmet Bey, sağ olasınız. Teşekkür ederim.

kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam, köçmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim, kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeyledi gitti kervanım, bir ah çektim göğe çıktı dumanım. Elden düştüm cana yoktu gümenim, saçım bayaz koca hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım aktı göl oldu, ateş aldı yürek yandı kül oldu. Görmedim eller bana yol oldu, şaşırttım yolumu ne çarılmışam. Çarkı dönmüş felek kırdı kolumu, boyadı yabancılar derdi gülümü. Güller gelir gönlüm diler ölümü, zalim ya da alçak duvar olmuşam. Oğlu ölmüş ana kimin sadlara, oğlu ölmüş ana kimin sadlaram, elim malım mülküm köyüm yadlaram. Akba döneceğim onu beklerim, bağda unutulmuş cüftnar olmuşam. Çocuklarım yadlar eski günleri, sabah olur bekler o kaç billeri. Kudam sakla beni aziz canları, yandı bağım bahçem bayar olmuşam. Kazanda su kaynar boşu boşu, bir avuç dalı yok altı başım.

kazanda su kaynar boşu boşuna, bir avuç yanım yok atın aşına. Soğan mı hanadı gözüm yaşına, hasratım yürekte alalkar olsa. Yoksunun halini çekenler sor. Gülün kıymetini ekenden sorun. Kaç arşın kefini bükenden sorun. Koyun başkasını.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.
2: Fiyatlar yeri fiyatlar, fiyatlar yeri fiyatlar. Hoş geldiniz.

Aa, ne güzel bir şarkı.

0: Gel, geç otur şöyle. Öyle dalmışım. Eskileri hatırlayıp hüzünlendim biraz. Demek beğendin şarkıyı.
1: Çok beğendim.
0: Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin?
1: Efendim?
0: Eserin ismini diyordum Yusuf. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin?
1: Tamam, şimdi anladım. Kim söylüyor?
0: Müzeyyen Senar söylüyor. Türk sanat müziğinin en güzel seslerinden birisiydi. Maalesef geçen sene kaybettik kendisini.
1: Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok güzel söylüyor.
0: Allah rahmet eylesin. Evet, çok güzel söyler. Şarkılar insanı eski zamanlara götürüp bırakan hüzün parçalarıdır. Ama plaktan hışırtı gelmeye başlayınca anlarsın hangi zamanda olduğunu. Şarkılarla yaşayabilirsin o yüzden. Seni hapsetmezler çünkü. Ama anılarla yaşayamazsın.
1: Gramofonunuz çok güzelmiş.
0: Teşekkür ederim. Baba yadigarı. Sever misin böyle eski eşyaları?
1: Çok severim. Benim de eski küçük bir pikabım vardı. Marakeş'te kaldı.
0: Nasılsın bakalım Yusuf?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: İyiyim Yusuf, iyiyim ben de. Bu dükkanda kitaplarla, şarkılarla ve böyle senin gibi kitapları seven güzel insanlarla geçiyor günlerim.
1: Kitap için çok teşekkür ederim. Kitabı verdiğiniz gün okuyup bitirdim. Gerçekten çok güzel şiirler. Bir hafta boyunca tekrar tekrar okuduğum şiirleri. Bugün sizden diğer şiir kitaplarını da almak istiyorum.
0: Tek tek alma bence onları. Sezai Karakoç bütün şiirlerini Gün Doğmadan kitabında topladı. Gün Doğmadan 13 bölümden oluşur ve Sezai Karakoç her bir bölümü bir sağanak olarak değerlendirir.
1: Sağanak ne demek?
0: Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur anlamına gelir. Ama ben Sezai Karakoç'un bu kelimeyi ikinci anlamında kullandığını düşünüyorum. Yani ani, şiddetli veya ard arda oluşan hareketler anlamında. Mona Rosa ilk şiirleridir. Birinci sağanak der bu şiirlere. Gül sağanağı der. Dolunayın çağrısı der. Çok güzeldir bu ilk şiirlerde. Anlamışsındır sana verdiğim kitap, yani Şahdamar, Körfez, Sesler, üç kitabın birleşimidir. Şahdamar ikinci sağanaktır. Ateş sağanağı. Güneş karıncalanmaları. Körfez üçüncü sağanaktır. Gölge sağanağı. Akşam yıldızının çıka gelişi. Sesler ise dördüncü sağanaktır. Geometri sağanağı, doğaüstü kent çizgileri. Ne güzel bir adlandırma değil mi? Arkasında ne denli büyük düşüncelerin var olduğunu da sezdiriyor.
1: Evet, çok güzel.
0: Okuduğun kitapta en çok hangi bölümü sevdin?
1: Körfez ve Sesler'deki şiirler çok güzel. Mesela Çocukluğumuz şiiri.
0: Ben de çok severim o şiiri. Nasıldı o şiirin başı? Tamam, şimdi hatırladım. Annemin bana öğrettiği ilk kelime, Allah şah damarımdan yakın bana, benim içimde. Annem bana gülü şöyle öğretti. Gül, onun, o sonsuz iyilik güneşinin teriydi. Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus. Ağaçlar ağlardı, gök koyulaşırdı, güneş ve ay mahpus. Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde, binmiş gelirdi Ali bir kırata. Ali ve at gelip kurtarırdı bizi dar ağacından. Asya'da, Afrika'da, geçmişte, gelecekte. Biz o atın tozuna kapanır ağlardık. Güneş kaçardı, ay düşerdi. Yıldızlar büyürdü.
1: Çok güzel okudunuz. Sezai Karakoç'un çok güzel bir çocukluğu varmış.
0: O sadece Sezai Karakoç'un değil, ninelerimizin, dedelerimizin, annelerimizin, babalarımızın da çocukluğuydu. Şimdi hiçbirinden eser yok. Gitti o geceler, o cenk kitapları.
1: Kitapta ben en çok Şahdamar'daki şiirleri sevdim. Şahdamar şiirleri beni çok etkiledi. Defalarca okudum o şiirleri. Şahdamar, Kara, Yılan, Ötesini Söylemeyeceğim, Lili, Köşe. Hem bu dünyaya aitler, bizdenler, hem de yaşadığımızdan çok daha başka, çok daha güzel eski bir zamandan bahsediyorlar.
0: Çok güzel dedin Yusuf. Tam da dediğin gibiler.
1: Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız. Bu dize çok hoşuma gitti.
0: Ne dersin? Hatırlayalım mı?
1: Güzel olur.
0: Ruhumuzun içinde kar yağar. Anamızdan doğduğumuz geceden beri heybemizi emektar makinelere yükleriz. Fikirlerimizi tıfıl vinçlere. İri buğday tanelerinin trenleri yürüttüğünü bilmeyiz. Biz yangında koşuyu kaybeden atlarız.

0: Biz kirli ve temiz çamaşırları aynı zaman aynı minval üzere katlarız. Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız. Demiştim sana değil mi Yusuf? Sezai Karakoç bir düşünürdür aynı zamanda diye. Ama sade bir düşünür değil, bir muştucu aynı zamanda.
1: Muştucu ne demek?
0: Muştucu, müjdeci, haberci. Öncü anlamlarına gelir. Hani demin söyledin ya, şiirleri hem bu dünyaya aitler hem de yaşadığımızdan çok daha güzel eski bir zamandan bahsediyorlar diye. İşte Sezai Karakoç bu dünyadan haber verir, her şeyin bize sunulduğu gibi olmadığını gösterir. Bu yüzden doğru bir habercidir. Yaşadığımızdan çok daha güzel eski bir zamandan da müjdeler verir. Güzel bir müjdecidir. Bir de çağdaş edebiyatımızda bunları yapan ilklerdendir. Bu yüzden de öncüdür. İşte o güzel muştu kelimesi bunların hepsini kapsar. Sezai Karakoç, şairliği kadar düşünürlüğüyle de edebiyatımızın zirvelerindendir. O, İslam medeniyetine ne kadar vakıfsa, Hristiyan medeniyetine de o ölçüde vakıftır. Doğuyu bildiği kadar batıyı da bilir. Bu vasıflarıyla onun şiiri tüm insanlığı içine alarak evrensel nitelik ve nicelikle donanmıştır. Onun şiiri tüm çağların insanına ilahi olanı, evrensel olanı muştular hep. Mevlana'nın pergel mecazını bilir misin Yusuf?
1: Evet biliyorum.
0: Hah işte. Sezai Karakoç, Mevlana'nın pergel mecazında olduğu gibi bir ayağını kendi inancına, uygarlığına sabitler, bir ayağıyla da bütün dünyayı dolaşır. Batı edebiyatına dair de pek çok eseri Türkçe'ye çevirmiştir Sezai Karakoç. Ama sen hani Yunus'un torunlarıyla tanışmaya geldim demiştin ya, işte bugünün Yunus Emre'sidir o. Dur ya, baksana ne okuyacağım. Nerede? Daha dün elimdeydi. Burada işte, buldum. Dokuz Kandil. Sezai Karakoç'la aynı hakikati paylaşan, değerlerimizi diri tutan bir başka büyük şairimiz, Arif Ay'ın o mübarek dokuz güzel insana ithaf ettiği portre yazıları ve şiirlerinden oluşan kitabı. Çok sade ve lirik bir dili var Arif Ay'ın. İşte bu kitapta Sezai Karakoç'u bak nasıl anlatıyor Arif Ay. Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Hacı Bayram Veli'nin, Mevlana'nın, yüzyılımıza düşen iz düşümü bir medeniyet mefkurecisi. Onlar Moğol istilasıyla, Haçlı savaşlarıyla tarumar olan Anadolu'nun dirilişini gerçekleştirmişlerdi. Bu yüzyılda da aynı misyonu yüklenenlerden biri de Sezai Karakoç'tur. Bir kaynak suyu kadar tabii, arı, duru, bir sanat ve fikir mimarı. O, ulu hocaların öğretmediklerini öğreten öğreti ustası. Bir haberci, bir muştucu, İslam coğrafyasının fikir seyyahı, hacca gitmeden hacı anlatan, Şeyh Galip'in sakalsızı, Fuzuli'nin yalnızlık arkadaşı, Necip Fazıl'ın soluğuyla erittiği buzdağından sonra ortaya çıkan çalkantılı deryada gemisini karaya oturtmadan, ulu önder peygamber çizgisinde yol alan kaptan, Hikmet Burcu'nda bir şair, insanı Kamil Burcu'nda bir yazar. Ne güzel anlatmış değil mi Yusuf?
1: Evet, çok güzel anlatmış. Ben sadece Sezai Karakoç'un bir kitabını okudum ama benim okuduğum kadarıyla bile çok güzel uyuşuyor. Tabii bilmediğim bir sürü isim var. Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayramı Veli, Şeyh Galip, Fuzuli, Necip Fazıl. Bu isimler kim?
0: Dur Yusuf, yavaş ol. Onlara da sıra gelecek. Maşallah, okumaya, öğrenmeye çok isteklisin. Çok heyecanlısın. Edebiyatımızı da çok sevdim.
1: Evet, çok sevdim. Belki ileride Türkçeden kitaplar da çeviririm.
0: Tabii, neden olmasın? Çok güzel olur. Yusuf, şurada arkanda hemen kalın bir kitap var. Bak, turuncu kapaklı.
1: Bu mu?
0: Evet o. O, Gün Doğmadan işte. Sezai Karakoç'un bütün şiirleri. Onu al.
1: Olmaz. Parasıyla verecekseniz alırım.
0: Bak Yusuf, senle bir anlaşma yapalım. Ben seni çok sevdim. Sen buradan istediğin kitabı al götür. Okuyunca geri getiririz. Olur mu? Sen benim artık arkadaşımsın. Lütfen kırma beni.
1: Siz çok iyi bir insansınız. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür edecek bir şey yok Yusuf. Ne demek? Yalnız benim birazdan çıkmam gerekiyor. Bir arkadaşımı ziyarete gideceğim. Kusura bakma. Olur mu?
1: Estağfurullah. O zaman birlikte çıkalım sizinle.
0: Olur. Yolda okumak için bir kitap alayım hemen de çıkalım. İşte bu. Tamam. Hadi gel Yusuf.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: 96.8 FM'de. Kalınız.
1: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Geleneksel Türk sanatları, klasik İslam düşüncesinin ortaya çıkardığı en güzel ürünlerden biridir. Bu sanatlar, İslam felsefesini insanlara anlatmak için çok önemlidir. Sanatçı eserini yaparken ruhundaki güzellikleri de eserine yansıtır. Çünkü klasik sanatlarımız gerçek güzelliği anlatırlar. Bir batılı sanat tarihçisi şöyle demiştir: Doğu sanatında asla çirkinlik bulamazsınız.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ülkemizin stratejik devlet vizyonunun adıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonunun adıdır dedi. Sürecin başarıya ulaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin güçleneceğini ve yeni fırsatların ortaya çıkacağını ifade etti.

Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridoru çok hayati bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridorunun bölge ticareti açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi kapsamında konuşan Bolat, 15 Nisan'dan bu yana koridorun başarıyla işlediğini ve özellikle Körfez ülkeleri için önemli bir ticaret hattı haline geldiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında serbest ticaret anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, ortak sanayi bölgesi ve serbest bölge hazırlıklarının da gündemde olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliğine gitti. Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki ülke arasındaki transit taşımacılığın geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Anlaşmalar kapsamında lojistik hizmetleri ile demiryolu teknolojileri, altyapı ve dijitalleşme alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnan Başbakanı Selam ile telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi işbirliğinde milyarlarca dolarlık proje üzerinde çalışıyor. Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi alanında milyarlarca dolarlık ortak projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha El Kasım, iki şehir arasında imzalanan işbirliği ve kardeş kurum anlaşmalarının ardından saha çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Türk şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar sürecinde önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Kasım, ortak yatırımların her iki taraf için de ekonomik kazanç sağlayacağını ifade etti. Kasım ayrıca projelerle ilgili yakın zamanda kamuoyuyla olumlu gelişmeler paylaşacaklarını söyledi.

Halep ve Şam'a direkt hac seferleri başladı. Suriye Evkaf Bakanlığı Hac ve Umre İdaresi, Suriyeli hacıların dönüş uçuşlarının yeniden başlatıldığını duyurdu. Seferler doğrudan Halep ve Şam uluslararası havalimanlarına yapılacak. Hacılar önceki plan çerçevesinde Medine'den Ürdün'e yönlendirilen uçuşlarla da ülkeye dönebilecek.

Manisa kırsalında bir genci gözaltına aldı. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında düzenlediği baskında bir genci gözaltına aldı. Yerel kaynaklara göre Umelluk çiftliği bölgesine giren İsrail askerleri gözaltının ardından bölgeden çekildi. Son günlerde aynı bölgelerde benzer baskın ve alıkoymaların arttığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek çekilme çağrısını ineledi.

Amerika Birleşik Devletleri helikopterinin düştüğü iddiasıyla İran'a düzenlediği saldırılarını tamamladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı üzerinde bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıların tamamlandığını açıkladı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları ve donanma unsurlarının İran'ın hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol istasyonlarını hedef aldığı belirtildi. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri güçlerine ve ticari gemilere yönelik saldırılara orantılı bir yanıt olduğu ifade edildi. İran tarafından konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmazken Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı açıklamalarla gerilim devam ediyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Radyo Yurt FM.
1: Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bire değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileğe, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski, yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'li Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, nağmesi, acılar diyarı. Tanıdım seni, Felegoğlu, Çolakoğlu diyarından. Telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı ak su gibi ak, sen tuz hurmatlısın. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali Haşim gibi cesursun. Yılmayan, yılmayan, hep dalgalanan bayraksın. Vatana kurbansın, kurban gene, meyanından tanıdım seni. Sen Duzlavu Türkmensin. Zeynel Abidin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kokulu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen Beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatlı Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım. Uzaklarda olsan bile içimden atamazlar seni. Bir aşk rüzgarı eser telaferden Mendeliye, kuş olur selam dağıtır Türkmeneli'ye. Bilirim selamınız baş üste dersin her daim. İşte ondandır tanırım seni. Sen Mendelili Türkmensin. Hepinizi tanıyorum, hepinizi tanıyorum. Siz Türkmensiniz, acıların yumağı, sabrın çanağı, bütün fırtınalara inat, özgürlüğe susamış, özgürlüğün bayrağı. Tanıdım sizi, siz Türkmensiniz.

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 10. bölümünü aktaracağız.

Halep Türkmenlerinin hukuki davalarına Türkmen kadısı bakardı ve bu kadılığın ücreti 1522'de 40 gümüş paraydı. Türkmen kadılarının belirli bir yeri olmayıp tayin edildikleri oymaklar ile beraber şehirden şehire gezerlerdi. Türkmenlerin yönetiminden ise Türkmen beyi sorumluydu. Beyler idarelerinde olan halka zulmettiklerinde halkın şikayeti dikkate alınarak hükümet tarafından duruma derhal müdahale edilirdi. Türkmenlerin kayıt işi genellikle onları daha iyi tanıyan beylere verilirdi.

Halep Türkmenleri 16. yüzyılın ortasına kadar padişah vergisine tabi olup bunların idaresinden ve vergilerin toplanmasından Türkmen emirleri sorumluydu. Bu yüzyılın sonlarında ise Türkmenlerin idari bakımdan bir yönetim olarak teşkilatlandırıldıkları görülmektedir. Aynı Ali Efendi'nin kitabında Türkmen yönetimi önce yıllık vergi ile idare edildiği ve sonra kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Buna göre yıllık vergi ile idare edildiği senelerde vergi hasılatından yönetim beyinin yıllık vergi verdikten sonra devlet hazinesine kaydediliyordu.

Düzenli verildiği senelerde ise yönetim 20 bin altını devlet hazinesine vermek ve karşılıksız vergiyi kendisi almak üzere Murat Bey'e 25 Şubat 1584 tarihinde yine aynı şart üzerinden verilmiştir. 1695'e gelindiğinde Halep Türkmen yönetimi hala varlığını sürdürmekteydi. Zira bu tarihte derviş adında biri yönetici olarak görev yapmaktaydı. 27 Ekim 1596 tarihinde Halep Türkmenlerini artık Valide Sultan'ın toprakları arasında görmekteyiz.

1040 tarihli bir kayıttan anlaşıldığına göre Halep Türkmenlerine ait gelirler esasen padişah geliri olup İstanbul'daki Sultanahmet Camii'ne vakfedilmiştir. Türkmenlerden başka Kars kazasına tabi olan ve nüfusu çoğunlukla Hristiyanlardan oluşan Çokak ve Alişar adlı iki köyün gelirleri de bu altın vergisi içerisinde yer almaktaydı.

Yeni il Türkmenleri ise Üsküdar'daki Atik Valide Sultan Vakfı'na dahil idiler. Dolayısıyla bu zamanda Halep ve Yeni il Türkmenlerinin kadı ve beyleri vardı. Fakat 1047 yılında Mustafa, 1074 yılında da Ahmet adındaki beyi hem Halep hem de Yeni il Türkmenlerinin beyi olarak görmekteyiz. Bu durumda bu iki Türkmen grubunun idari bakımdan tek bir beyin yönetiminde birleştiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Değerli 97.8 Yurtefem dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

17. yüzyıl sonlarına doğru başlatılan İskan hareketleri sırasında yeni Türkmenlerinden de bazı cemaatler Hama, Humus ve Rakka halkı muaf olarak yerleştirildikleri için Valide Sultan Vakfı bundan büyük zarar görmüş. Bu zararın telafisi için 18 Ramazan 1104 tarihinde Halep Türkmenlerinden henüz iskan edilmemiş olanlar 1104 senesi Mart yılından başlamak üzere 3 sene boyunca yeni Türkmenlerine dahil edilmişler.

Öte taraftan Halep Türkmenlerinden bir bölümünün Aralık Evi ve Amik Evi olarak isimlendirilen bir idari yapılandırmaya da tabi tutulduğunu görmekteyiz. Bunlardan Aralık Evi Şam vilayetinde, Amik Evi ise bugünkü Hatay il sınırları içerisinde yer almaktadır. 17. yüzyılda idari bakımdan bazen bağımsız bir kaza, bazı dönemlerde ise bir bölge olarak teşkilatlandırılmış olan Amik'teydi.

Amik bölgesi köyleri genellikle Türkmenlerin meskun oldukları bir bölge olduğuna ve bu idari yapıya dahil olan çoğu Türkmen cemaatlerinin de koyunları bulunmadığına göre bunlar muhtemelen yerleşik hayata geçiş sürecinde olan fakat koyun ve şahsi vergileri, toprak ve gelir vergileri hala konar göçer Türkmenlerle birlikte toplanan cemaatler olmalıdır. Bu durum Şam vilayeti köylerine yerleşmiş olan ve Aralık Evi olarak isimlendirilen Türkmenler için de söz konusu olmakla birlikte bunların çoğunun koyunları vardı.

yapılanmadan başka bazı Türkmen cemaatlerinin de yerleşik hayatı benimsemiş olmalarından dolayı 17. yüzyıl ortalarında oturak, emekliye ayrılan Kapıkulu askerleri olarak tanımlandıkları görülmektedir. Mesela kilis oturağı olduğu gibi Kızık, Karkın, Harbendeli ve Çepli gibi kalabalık biçimde oturak ve göçer olanları birbirinden ayrılmıştı.

Bu ayrımın resmiyet kazanmasında ise 1630 yılı sırasında olduğu görünmektedir. Zira bu tarihte hazırlanmış olan defterde yerleşik hayata geçmiş olan Türkmenler, Mütekaidin-i Ra'ya, Türkmen-i Halep, Sakinan-ı Der Kuraha başlığı altında bir grup halinde zikredilmişlerdir.

Kendinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ülkemizin stratejik devlet vizyonunun adıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonunun adıdır dedi. Sürecin başarıya ulaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin güçleneceğini ve yeni fırsatların ortaya çıkacağını ifade etti.

Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridoru çok hayati bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridorunun bölge ticareti açısından hayati

hayatı önem taşıdığını söyledi. Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi kapsamında konuşan Bolat, 15 Nisan'dan bu yana koridorun başarıyla işlediğini ve özellikle Körfez ülkeleri için önemli bir ticaret hattı haline geldiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında serbest ticaret anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, ortak sanayi bölgesi ve serbest bölge hazırlıklarının da gündemde olduğunu kaydetti.

Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliğine gitti. Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki ülke arasındaki transit taşımacılığın geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Anlaşmalar kapsamında lojistik hizmetleri ile demiryolu teknolojileri, altyapı ve dijitalleşme alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnan Başbakanı Selam ile telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi işbirliğinde milyarlarca dolarlık proje üzerinde çalışıyor. Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi alanında milyarlarca dolarlık ortak projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha El Kasım, iki şehir arasında imzalanan işbirliği ve kardeş kurum anlaşmalarının ardından saha çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Türk şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar sürecinde önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Kasım, ortak yatırımların her iki taraf için de ekonomik kazanç sağlayacağını ifade etti. Kasım ayrıca projelerle ilgili yakın zamanda kamuoyuyla olumlu gelişmeler paylaşacaklarını söyledi.

Halep ve Şam'a direkt hac seferleri başladı. Suriye Evkaf Bakanlığı Hac ve Umre İdaresi, Suriyeli hacıların dönüş uçuşlarının yeniden başlatıldığını duyurdu. Seferler doğrudan Halep ve Şam uluslararası havalimanlarına yapılacak. Hacılar önceki plan çerçevesinde Medine'den Ürdün'e yönlendirilen uçuşlarla da ülkeye dönebilecek.

Kunetsa kırsalında bir genci gözaltına aldı. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kunetra kırsalında düzenlediği baskında bir genci gözaltına aldı. Yerel kaynaklara göre Umel Luk çiftliği bölgesine giren İsrail askerleri gözaltının ardından bölgeden çekildi. Son günlerde aynı bölgelerde benzer baskın ve alıkoymaların arttığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek çekilme çağrısını ineledi.

Amerika Birleşik Devletleri helikopterinin düştüğü iddiasıyla İran'a düzenlediği saldırılarını tamamladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı üzerinde bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıların tamamlandığını açıkladı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları ve donanma unsurlarının İran'ın hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol istasyonlarını hedef aldığı belirtildi. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri güçlerine ve ticari gemilere yönelik saldırılara orantılı bir yanıt olduğu ifade edildi. İran tarafından konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmazken Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı açıklamalarla gerilim devam ediyor.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Alpay'ın seslendirdiği Fabrika Kızı şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Erkin Koray'ın seslendirdiği Çöpçüler şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Nazan Öncel'in seslendirdiği Geceler Kara Tren şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

iki dünya yetmez. Dört yön, yedi kıta yetmez. Aya çıksak aya yetmez. Güneşi de yakacağız. Bir Türk'ün bir damla yaşı yok edecek dağ taşı. Düşmanın başına arşı gökyüzünü yıkacağız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ülkemizin stratejik devlet vizyonunun adıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonunun adıdır dedi. Sürecin başarıya ulaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin güçleneceğini ve yeni fırsatların ortaya çıkacağını ifade etti.

Bakan Bolat, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridoru çok hayati bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridorunun bölge ticareti açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi kapsamında konuşan Bolat, 15 Nisan'dan bu yana koridorun başarıyla işlediğini ve özellikle Körfez ülkeleri için önemli bir ticaret hattı haline geldiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında serbest ticaret anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, ortak sanayi bölgesi ve serbest bölge hazırlıklarının da gündemde olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliğine gitti. Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki ülke arasındaki transit taşımacılığın geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Anlaşmalar kapsamında lojistik hizmetleri ile demiryolu teknolojileri, altyapı ve dijitalleşme alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnan Başbakanı Selam ile telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi işbirliğinde milyarlarca dolarlık proje üzerinde çalışıyor. Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi alanında milyarlarca dolarlık ortak projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha El Kasım, iki şehir arasında imzalanan işbirliği ve kardeş kurum anlaşmalarının ardından saha çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Türk şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar sürecinde önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Kasım, ortak yatırımların her iki taraf için de ekonomik kazanç sağlayacağını ifade etti. Kasım ayrıca projelerle ilgili yakın zamanda kamuoyuyla olumlu gelişmeler paylaşacaklarını söyledi.

Halep ve Şam'a direkt hac seferleri başladı. Suriye Evkaf Bakanlığı Hac ve Umre İdaresi, Suriyeli hacıların dönüş uçuşlarının yeniden başlatıldığını duyurdu. Seferler doğrudan Halep ve Şam uluslararası havalimanlarına yapılacak. Hacılar önceki plan çerçevesinde Medine'den Ürdün'e yönlendirilen uçuşlarla da ülkeye dönebilecek.

Kunetsa kırsalında bir genci gözaltına aldı. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kunetra kırsalında düzenlediği baskında bir genci gözaltına aldı. Yerel kaynaklara göre Umelluk çiftliği bölgesine giren İsrail askerleri gözaltının ardından bölgeden çekildi. Son günlerde aynı bölgelerde benzer baskın ve alıkoymaların arttığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek çekilme çağrısını ineledi.

Amerika Birleşik Devletleri helikopterinin düştüğü iddiasıyla İran'a düzenlediği saldırılarını tamamladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri

kuvvetlerinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıların tamamlandığını açıkladı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları ve donanma unsurlarının İran'ın hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol istasyonlarını hedef aldığı belirtildi. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri güçlerine ve ticari gemilere yönelik saldırılara orantılı bir yanıt olduğu ifade edildi. İran tarafından konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmazken Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı açıklamalarla gerilim devam ediyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her biri saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok, öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Denizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

0: Az unutanları asla unutmazlar.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ülkemizin stratejik devlet vizyonunun adıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonunun adıdır dedi. Sürecin başarıya ulaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin güçleneceğini ve yeni fırsatların ortaya çıkacağını ifade etti.

Suudi Arabistan transit koridoru çok hayati bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridorunun bölge ticareti açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi kapsamında konuşan Bolat, 15 Nisan'dan bu yana koridorun başarıyla işlediğini ve özellikle Körfez ülkeleri için önemli bir ticaret hattı haline geldiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında serbest ticaret anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, ortak sanayi bölgesi ve serbest bölge hazırlıklarının da gündemde olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliğine gitti. Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki ülke arasındaki transit taşımacılığın geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnan Başbakanı Selam ile telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi işbirliğinde milyarlarca dolarlık proje üzerinde çalışıyor. Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi alanında milyarlarca dolarlık ortak projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha El Kasım, iki şehir arasında imzalanan işbirliği ve kardeş kurum anlaşmalarının ardından saha çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Türk şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar sürecinde önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Kasım, ortak yatırımların her iki taraf için de ekonomik kazanç sağlayacağını ifade etti. Kasım ayrıca projelerle ilgili yakın zamanda kamuoyuyla olumlu gelişmeler paylaşacaklarını söyledi.

Halep ve Şam'a direkt hac seferleri başladı. Suriye Evkaf Bakanlığı Hac ve Umre İdaresi, Suriyeli hacıların dönüş uçuşlarının yeniden başlatıldığını duyurdu. Seferler doğrudan Halep ve Şam uluslararası havalimanlarına yapılacak. Hacılar önceki plan çerçevesinde Medine'den Ürdün'e yönlendirilen uçuşlarla da ülkeye dönebilecek.

Adana'da bir genci gözaltına aldı. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında düzenlediği baskında bir genci gözaltına aldı. Yerel kaynaklara göre Umel Luk çiftliği bölgesine giren İsrail askerleri gözaltının ardından bölgeden çekildi. Son günlerde aynı bölgelerde benzer baskın ve alıkoymaların arttığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek çekilme çağrısını ineledi.

Amerika Birleşik Devletleri helikopterinin düştüğü iddiasıyla İran'a düzenlediği saldırılarını tamamladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı üzerinde bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıların tamamlandığını açıkladı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları ve donanma unsurlarının İran'ın hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol istasyonlarını hedef aldığı belirtildi. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri güçlerine ve ticari gemilere yönelik saldırılara orantılı bir yanıt olduğu ifade edildi. İran tarafından konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmazken Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı açıklamalarla gerilim devam ediyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sizinize

son gözyaşım. Hem ağladım hem de yazdım dertlerimle, yalnız kaldım, içimi döktüm.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ülkemizin stratejik devlet vizyonunun adıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonunun adıdır dedi. Sürecin başarıya ulaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin güçleneceğini ve yeni fırsatların ortaya çıkacağını ifade etti.

Bakan Bolat, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridoru çok hayati bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridorunun bölge ticareti açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi kapsamında konuşan Bolat, 15 Nisan'dan bu yana koridorun başarıyla işlediğini ve özellikle Körfez ülkeleri için önemli bir ticaret hattı haline geldiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında serbest ticaret anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, ortak sanayi bölgesi ve serbest bölge hazırlıklarının da gündemde olduğunu kaydetti.

Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliğine gitti. Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki ülke arasındaki transit taşımacılığın geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Anlaşmalar kapsamında lojistik hizmetleri ile demiryolu teknolojileri, altyapı ve dijitalleşme alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnan Başbakanı Selam ile telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi işbirliğinde milyarlarca dolarlık proje üzerinde çalışıyor. Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi alanında milyarlarca dolarlık ortak projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha El Kasım, iki şehir arasında imzalanan işbirliği ve kardeş kurum anlaşmalarının ardından saha çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Türk şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar sürecinde önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Kasım, ortak yatırımların her iki taraf için de ekonomik kazanç sağlayacağını ifade etti. Kasım ayrıca projelerle ilgili yakın zamanda kamuoyuyla olumlu gelişmeler paylaşacaklarını söyledi.

Halep ve Şam'a direkt hac seferleri başladı. Suriye Evkaf Bakanlığı Hac ve Umre İdaresi, Suriyeli hacıların dönüş uçuşlarının yeniden başlatıldığını duyurdu. Seferler doğrudan Halep ve Şam uluslararası havalimanlarına yapılacak. Hacılar önceki plan çerçevesinde Medine'den Ürdün'e yönlendirilen uçuşlarla da ülkeye dönebilecek.

Kuneitsa kırsalında bir genci gözaltına aldı. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitsa kırsalında düzenlediği baskında bir genci gözaltına aldı. Yerel kaynaklara göre Umel Luk çiftliği bölgesine giren İsrail askerleri gözaltının ardından bölgeden çekildi. Son günlerde aynı bölgelerde benzer baskın ve alıkoymaların arttığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek çekilme çağrısını ineledi.

Amerika Birleşik Devletleri helikopterinin düştüğü iddiasıyla İran'a düzenlediği saldırılarını tamamladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı üzerinde bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıların tamamlandığını açıkladı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları ve donanma unsurlarının İran'ın hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol istasyonlarını hedef aldığı belirtildi. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri güçlerine ve ticari gemilere yönelik saldırılara orantılı bir yanıt olduğu ifade edildi. İran tarafından konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmazken Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı açıklamalarla gerilim devam ediyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

gözyaşıyla bir mektup yazdım. Al da sevgilime götür, postacı. Senden ricam, bekle yarim okusun. Cevabını çabuk

0: 1902 yılında doğdum. Babam İtalyan mucit Guglielmo Marconi. Hayal kurmayı seviyor musun? Bence seviyorsun. Benimle her zaman hayal kurabilirsin ve yakın arkadaş olabiliriz. Beraber eğlenebilir, gülebiliriz. Benden çok şey de öğrenebilirsin. Her an, her yerde yanında olabilirim. Dünyanın her yerine seninle gelebilirim. Çok konuşurum, çok şarkı söylerim. Bil bakalım, ben neyim?
1: Sanırım anladınız. Bu nesne radyo. Hala yaygın ve çok sevilen iletişim araçlarından biri. Bil bakalım nesneler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına

0: internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
0: Kitap Ayracı.
3: Fiyatlar yeri fiyatlar, fiyatlar yeri fiyatlar. Hoş geldiniz.
4: Ne güzel bir şarkı.
5: Aa, Yusuf hoş geldin. Ne zaman geldin? Hiç fark etmedim seni.
4: Hoş bulduk. Dalmıştınız. Şarkı da çok güzeldi. Hiç rahatsız etmek istemedim.
5: Estağfurullah. Rahatsızlık ne demek? Gel, geç otur şöyle. Öyle dalmışım. Eskileri hatırlayıp hüzünlendim biraz. Demek beğendin şarkıyı.
4: Çok beğendim.
5: Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin?
4: Efendim?
5: Eserin ismini diyordum Yusuf. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin?
4: Tamam, şimdi anladım. Kim söylüyor?
5: Müzeyyen Senar söylüyor. Türk sanat müziğinin en güzel seslerinden birisiydi. Maalesef geçen sene kaybettik kendisini.
4: Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok güzel söylüyor.
5: Allah rahmet eylesin. Evet, çok güzel söyler. Şarkılar insanı eski zamanlara götürüp bırakan hüzün parçalarıdır. Ama plaktan hışırtı gelmeye başlayınca anlarsın hangi zamanda olduğunu. Şarkılarla yaşayabilirsin o yüzden. Seni hapsetmezler çünkü. Ama anılarla yaşayamazsın.
4: Gramofonunuz çok güzelmiş.
5: Teşekkür ederim. Baba yadigarı. Sever misin böyle eski eşyaları?
4: Çok severim. Benim de eski küçük bir pikabım vardı. Marakeş'te kaldı.
5: Nasılsın bakalım Yusuf?
4: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
5: İyiyim Yusuf, iyiyim ben de. Bu dükkanda kitaplarla, şarkılarla ve böyle senin gibi kitapları seven güzel insanlarla geçiyor günlerim.
4: Kitap için çok teşekkür ederim. Kitabı verdiğiniz gün okuyup bitirdim. Gerçekten çok güzel şiirler. Bir hafta boyunca tekrar tekrar okudum şiirleri. Bugün sizden diğer şiir kitaplarını da almak istiyorum.
5: Tek tek alma bence onları. Sezai Karakoç bütün şiirlerini Gün Doğmadan kitabında topladı. Gün Doğmadan 13 bölümden oluşur ve Sezai Karakoç her bir bölümü bir sağanak olarak değerlendirir.
4: Sağanak ne demek?
5: Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur anlamına gelir. Ama ben Sezai Karakoç'un bu kelimeyi ikinci anlamında kullandığını düşünüyorum. Yani ani, şiddetli veya ard arda oluşan hareketler anlamında. Mona Rosa ilk şiirleridir. Birinci sağanak der bu şiirlere. Gül sağanağı der. Dolunayın çağrısı der. Çok güzeldir bu ilk şiirlerde. Anlamışsındır sana verdiğim kitap, yani Şahdamar, Körfez, Sesler, üç kitabın birleşimidir. Şahdamar ikinci sağanaktır. Ateş sağanağı. Güneş karıncalanmaları. Körfez üçüncü sağanaktır. Gölge sağanağı. Akşam yıldızının çıka gelişi. Sesler ise dördüncü sağanaktır. Geometri sağanağı, doğaüstü kent çizgileri. Ne güzel bir adlandırma değil mi? Arkasında ne denli büyük düşüncelerin var olduğunu da sezdiriyor.
4: Evet, çok güzel.
5: Okuduğun kitapta en çok hangi bölümü sevdin?
4: Körfez ve Sesler'deki şiirler çok güzel. Mesela Çocukluğumuz şiiri.
5: Ben de çok severim o şiiri. Nasıldı o şiirin başı? Tamam, şimdi hatırladım. Annemin bana öğrettiği ilk kelime, Allah, şah damarımdan yakın bana, benim içimde. Annem bana gülü şöyle öğretti. Gül, onun, o sonsuz iyilik güneşinin teriydi. Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus. Ağaçlar ağlardı, gök koyulaşırdı, güneş ve ay mahpus. Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde, binmiş gelirdi Ali bir kırata. Ali ve at gelip kurtarırdı bizi dar ağacından. Asya'da, Afrika'da, geçmişte, gelecekte. Biz o atın tozuna kapanır ağlardık. Güneş kaçardı, ay düşerdi. Yıldızlar büyürdü.
4: Çok güzel okudunuz. Sezai Karakoç'un çok güzel bir çocukluğu varmış.
5: O sadece Sezai

0: dünyaya aitler, bizdenler. Hem de yaşadığımızdan çok daha başka, çok daha güzel eski bir zamandan bahsediyorlar.
1: Çok güzel dedin Yusuf. Tam da dediğin gibiler.
0: Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız. Bu dize çok hoşuma gitti.
1: Ne dersin? Hatırlayalım mı?
0: Güzel olur.
1: Ruhumuzun içinde kar yağar. Anamızdan doğduğumuz geceden beri heybemizi emektar makinelere yükleriz. Fikirlerimizi tıfıl vinçlere. İri buğday tanelerinin trenleri yürüttüğünü bilmeyiz. Biz yangında koşuyu kaybeden atlarız. Biz kirli ve temiz çamaşırları aynı zaman aynı minval üzere katlarız. Biz koşu bittikten sonra da koşan atlarız. Demiştim sana değil mi Yusuf? Sezai Karakoç bir düşünürdür aynı zamanda diye. Ama sade bir düşünür değil, bir muştucu aynı zamanda.
0: Muştucu ne demek?
1: Muştucu, müjdeci, haberci. Öncü anlamlarına gelir. Hani demin söyledim ya, şiirleri hem bu dünyaya aitler, hem de yaşadığımızdan çok daha güzel, eski bir zamandan bahsediyorlar diye. İşte Sezai Karakoç bu dünyadan haber verir, her şeyin bize sunulduğu gibi olmadığını gösterir. Bu yüzden doğru bir habercidir. Yaşadığımızdan çok daha güzel eski bir zamandan da müjdeler verir. Güzel bir müjdecidir. Bir de çağdaş edebiyatımızda bunları yapan ilklerdendir. Bu yüzden de öncüdür. İşte o güzel muştu kelimesi bunların hepsini kapsar. Sezai Karakoç şairliği kadar düşünürlüğüyle de edebiyatımızın zirvelerindendir. O İslam medeniyetine ne kadar vakıfsa Hristiyan medeniyetine de o ölçüde vakıftır. Doğuyu bildiği kadar batıyı da bilir. Bu vasıflarıyla onun şiiri tüm insanlığı içine alarak evrensel nitelik ve nicelikle donanmıştır. Onun şiiri tüm çağların insanına ilahi olanı, evrensel olanı muştular hep. Mevlana'nın pergel mecazını bilir misin Yusuf?
0: Evet biliyorum.
1: Hah işte. Sezai Karakoç Mevlana'nın pergel mecazında olduğu gibi bir ayağını kendi inancına, uygarlığına sabitler, bir ayağıyla da bütün dünyayı dolaşır. Batı edebiyatına dair de pek çok eseri Türkçe'ye çevirmiştir Sezai Karakoç. Ama sen hani Yunus'un torunlarıyla tanışmaya geldim demiştin ya, işte bugünün Yunus Emre'sidir o. Dur ya, baksana ne okuyacağım. Nerede? Daha dün elimdeydi. Burada işte, buldum. Dokuz Kandil. Sezai Karakoç'la aynı hakikati paylaşan, değerlerimizi diri tutan bir başka büyük şairimiz, Arif Ay'ın o mübarek dokuz güzel insana ithaf ettiği portre yazıları ve şiirlerinden oluşan kitabı. Çok sade ve lirik bir dili var Arif Ay'ın. İşte bu kitapta Sezai Karakoç'u bak nasıl anlatıyor Arif Ay. Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş Veli'nin, Hacı Bayram Veli'nin, Mevlana'nın, 100 yılımıza düşen iz düşümü bir medeniyet mefkurecisi. Onlar Moğol istilasıyla, Haçlı savaşlarıyla tarumar olan Anadolu'nun dirilişini gerçekleştirmişlerdi. Bu yüzyılda da aynı misyonu yüklenenlerden biri de Sezai Karakoç'tur. Bir kaynak suyu kadar tabii, arı, duru, bir sanat ve fikir mimarı. O, ulu hocaların öğretmediklerini öğreten öğreti ustası. Bir haberci, bir muştucu, İslam coğrafyasının fikir seyyahı, hacca gitmeden hacı anlatan, Şeyh Galip'in sakalsızı, Fuzuli'nin yalnızlık arkadaşı, Necip Fazıl'ın soluğuyla erittiği buzdağından sonra ortaya çıkan çalkantılı deryada gemisini karaya oturtmadan, ulu önder peygamber çizgisinde yol alan kaptan, Hikmet Burcu'nda bir şair, insanı Kamil Burcu'nda bir yazar. Ne güzel anlatmış değil mi Yusuf?
0: Evet, çok güzel anlatmış. Ben sadece Sezai Karakoç'un bir kitabını okudum ama benim okuduğum kadarıyla bile çok güzel uyuşuyor. Tabii bilmediğim bir sürü isim var. Hacı Bektaşi Veli, Hacı Bayramı Veli, Şeyh Galip, Fuzuli, Necip Fazıl. Bu isimler kim?
1: Dur Yusuf, yavaş ol. Onlara da sıra gelecek. Maşallah, okumaya, öğrenmeye çok isteklisin. Çok heyecanlısın. Edebiyatımızı da çok sevdin.
0: Evet, çok sevdim. Belki ileride Türkçeden kitaplar da çeviririm.
1: Tabii, neden olmasın? Çok güzel olur. Yusuf, şurada arkanda hemen kalın bir kitap var. Bak, turuncu kapaklı.
0: Bu mu?
1: Evet o. O

0: gün doğmadan işte. Sezai Karakoç'un bütün şiirleri. Onu al.
1: Olmaz. Parasıyla verecekseniz alırım.
0: Bak Yusuf, seninle bir anlaşma yapalım. Ben seni çok sevdim. Sen buradan istediğin kitabı al götür. Okuyunca geri getiririz. Olur mu? Sen benim artık arkadaşımsın. Lütfen kırma beni.
1: Siz çok iyi bir insansınız. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür edecek bir şey yok Yusuf. Ne demek? Yalnız benim birazdan çıkmam gerekiyor. Bir arkadaşımı ziyarete gideceğim. Kusura bakma, olur mu?
1: Estağfurullah. O zaman birlikte çıkalım sizinle.
0: Olur. Yolda okumak için bir kitap alayım hemen de çıkalım. İşte bu, tamam. Hadi gel Yusuf.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ülkemizin stratejik devlet vizyonunun adıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonunun adıdır dedi. Sürecin başarıya ulaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin güçleneceğini ve yeni fırsatların ortaya çıkacağını ifade etti.

Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridoru çok hayati bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridorunun bölge ticareti açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi kapsamında konuşan Bolat, 15 Nisan'dan bu yana koridorun başarıyla işlediğini ve özellikle Körfez ülkeleri için önemli bir ticaret hattı haline geldiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında serbest ticaret anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, ortak sanayi bölge Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki ülke arasındaki transit taşımacılığın geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Anlaşmalar kapsamında lojistik hizmetleri ile demiryolu teknolojileri, altyapı ve dijitalleşme alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnan Başbakanı Selam ile telefonda görüştü. Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları, sanayi işbirliğinde milyarlarca dolarlık proje üzerinde çalışıyor. Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları, sanayi alanında milyarlarca dolarlık ortak projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha Elkasım, iki şehir arasında imzalanan işbirliği ve kardeş kurum anlaşmalarının ardından saha çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Türk şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar sürecinde önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Kasım, ortak yatırımların her iki taraf için de ekonomik kazanç sağlayacağını ifade etti. Kasım ayrıca projelerle ilgili yakın zamanda kamuoyuyla olumlu gelişmeler paylaşacaklarını söyledi. Yönlendirilen uçuşlarla da ülkeye dönebilecek.

gözaltının ardından bölgeden çekildi. Son günlerde aynı bölgelerde benzer baskın ve alıkoymaların arttığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek çekilme çağrısını ineledi.

Amerika Birleşik Devletleri helikopterinin düştüğü iddiasıyla İran'a düzenlediği saldırılarını tamamladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı üzerinde bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıların tamamlandığını açıkladı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları ve donanma unsurlarının İran'ın hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol istasyonlarını hedef aldığı belirtildi. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri güçlerine ve ticari gemilere yönelik saldırılara orantılı bir yanıt olduğu ifade edildi. İran tarafından konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmazken Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı açıklamalarla gerilim devam ediyor.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Ben küçük bir çiçi.
3: Seviyor. Sevmiyor.
2: Başımı sarı renkli.
3: Seviyor.
2: Etrafımda beyaz ve ince taç yaprakları
3: var. Sevmiyor.
2: Yeter artık. Koparmayın şu yapraklarımı. Bu nasıl fal ya? Seviyor, sevmiyor. Ben böyle koyu, yeşil renkli ve iplik gibi. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bu çiçek dünyada ilk kez Türkiye'de doğdu. Adı papatya. Bahçelerde, çayırlarda, tarlalarda, kırlarda yetişiyor. Bu çiçekleri çay gibi kaynatıyoruz ve içiyoruz. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurdumuzun sesi Yurt FM.

0: çok hızlı ve uzun süre koşuyorum. Gözlerim çok uzakları çok iyi görüyor. Bil bakalım, ben kimim?
1: Bildiniz mi? Evet evet, bu hayvan deve kuşu. Deve kuşları daha çok Afrika'da yaşıyor. Çok güçlü bacakları var. Sürü halinde yaşıyorlar. Deve kuşları hakkında son bilgimiz çok önemli. Onların yanında çok dikkatli olun. Çünkü deve kuşları düşmanlarına tekme atıyor. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
2: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ülkemizin stratejik devlet vizyonunun adıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonunun adıdır dedi. Sürecin başarıya ulaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin güçleneceğini ve yeni fırsatların ortaya çıkacağını ifade etti.

Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridoru çok hayati bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridorunun bölge ticareti açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi kapsamında konuşan Bolat, 15 Nisan'dan bu yana koridorun başarıyla işlediğini ve özellikle Körfez ülkeleri için önemli bir ticaret hattı haline geldiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında serbest ticaret anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, ortak sanayi bölgesi ve serbest bölge hazırlıklarının da gündemde olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliğine gitti. Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki ülke arasındaki transit taşımacılığın geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Anlaşmalar kapsamında lojistik hizmetleri ile demiryolu teknolojileri, altyapı ve dijitalleşme alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnan Başbakanı Selam ile telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi işbirliğinde milyarlarca dolarlık proje üzerinde çalışıyor. Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi alanında milyarlarca dolarlık ortak projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha El Kasım, iki şehir arasında imzalanan işbirliği ve kardeş kurum anlaşmalarının ardından saha çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Türk şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar sürecinde önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Kasım, ortak yatırımların her iki taraf için de ekonomik kazanç sağlayacağını ifade etti. Kasım ayrıca projelerle ilgili yakın zamanda kamuoyuyla olumlu gelişmeler paylaşacaklarını söyledi.

Halep ve Şam'a direkt hac seferleri başladı. Suriye Evkaf Bakanlığı Hac ve Umre İdaresi, Suriyeli hacıların dönüş uçuşlarının yeniden başlatıldığını duyurdu. Seferler doğrudan Halep ve Şam uluslararası havalimanlarına yapılacak. Hacılar önceki plan çerçevesinde Medine'den Ürdün'e yönlendirilen uçuşlarla da ülkeye dönebilecek.

Kuneitsa kırsalında bir genci gözaltına aldı. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitsa kırsalında düzenlediği baskında bir genci gözaltına aldı. Yerel kaynaklara göre Umel Luk çiftliği bölgesine giren İsrail askerleri gözaltının ardından bölgeden çekildi. Son günlerde aynı bölgelerde benzer baskın ve alıkoymaların arttığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek çekilme çağrısını yineledi.

Amerika Birleşik Devletleri helikopterinin düştüğü iddiasıyla İran'a düzenlediği saldırılarını tamamladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı üzerinde bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıların tamamlandığını açıkladı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları ve donanma unsurlarının İran'ın hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol istasyonlarını hedef aldığı belirtildi. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri güçlerine ve ticari gemilere yönelik saldırılara orantılı bir yanıt olduğu ifade edildi. İran tarafından konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmazken Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı açıklamalarla gerilim devam ediyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Herkese merhaba. Yine güzel bir günde, yine lezzetli bir yemekle sizlerleyiz. Şule, bugün nasıl bir yemek yapacağız?
1: Bugün kısır yapacağız Ahmet.
0: Oo, şahane olur. Kısırı çok severim.
1: Ben de bayılırım.
0: Biliyor musun? Annemler ayda bir kez komşularıyla altın günü yapar. Pastalar, börekler ve de tatatatam kısır. Tabii ben de severek yerim. Şule, çok sabırsızlandım şimdi.
1: Başlayalım o zaman Ahmet.
0: Hay başlayalım.
1: Önce malzemeleri sayalım. 1,5 su bardağı bulgur, 1,5 su bardağı su, 1 yemek kaşığı domates salçası, 4-5 sap yeşil soğan.
0: Yeşil soğan olmasın, ben hiç sevmiyorum.
1: Sen sevmiyorsun ama belki dinleyicilerimiz sever Ahmet.
0: İyi, onlar koysun o zaman.
1: Ahmet, izin verir misin? Devam edeyim mi?
0: Evet.
1: Devam ediyorum o zaman.
0: Tamam et.
1: Bir kase kıyılmış dereotu, bir tatlı kaşığı nane, bir kase kıyılmış maydanoz, bir fincan sıvı yağ, tuz ve nar ekşisi. Malzemelerimiz bu kadardı Ahmet. Şimdi tarife geçiyorum. Önce derin bir kap alalım. Köftelik bulguru kaba koyalım. Bulgurun üzerine sıcak su koyalım. Kabın üstünü tepsiyle kapatalım. Bulgurlar biraz suyunu çeksin.
0: Yetmez mi?
1: Tamam. Bulgur suyunu çekti. Şimdi bulgurun içine biber salçası ve domates salçasını koyalım. Biraz karıştıralım. Daha sonra doğrama tahtasında yeşil soğanı, maydanozu, dereotunu ve salatalık turşusunu küçük küçük doğrayalım.
0: Sen malzemeleri doğra, ben de bulguru karıştırayım.
1: Harika olur abi.
0: Ben karıştırdım, yeterli mi?
1: Oo, yeter. Ben de malzemeleri kestim.
0: Süpersin.
1: Kaba alabilir miyim Ahmet?
0: Tabii.
1: Teşekkürler. Malzemelerimizi doğradık. Malzemeleri bulgurun üzerine koyalım. İyice karıştıralım. Üzerine biraz tuz, karabiber, kimyon, nar ekşisi, zeytinyağını koyalım. Tekrar bütün malzemeleri birlikte karıştıralım. Evet, işlem bu kadar Ahmet.
0: Hemen tadına bakabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Muhteşem olmuş.
1: Afiyet olsun. Masadaki servis tabağını bir alabilir miyim Ahmet?
0: Hemen veriyorum.
1: Teşekkürler.
0: Rica ederim. Hadi yoruldum. Otur da yiyelim artık.
1: Çok ayıp. Önce dinleyicilerimize hoşça kal diyelim.

0: bugün size harika bir kısır yaptık. Afiyet olsun.
1: Afiyet olsun. Hoşça kalın.
0: Ya bitmeyemedin değil mi? Ayıp gitti. Nasıl konuşmak o? Ağzım dolu.
2: Ne yapayım ya, çok lezzetli. Anlattık, onlar da yapsınlar yesinler.
3: Damak tadı.
4: Damak Tadı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
5: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Geleneksel Türk sanatları, klasik İslam düşüncesinin ortaya çıkardığı en güzel ürünlerden biridir. Bu sanatlar, İslam felsefesini insanlara anlatmak için çok önemlidir. Sanatçı eserini yaparken ruhundaki güzellikleri de eserine yansıtır. Çünkü klasik sanatlarımız gerçek güzelliği anlatırlar. Bir batılı sanat tarihçisi şöyle demiştir: Doğu sanatında asla çirkinlik bulamazsınız.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ülkemizin stratejik devlet vizyonunun adıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonunun adıdır dedi. Sürecin başarıya ulaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin güçleneceğini ve yeni fırsatların ortaya çıkacağını ifade etti.

Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridoru çok hayati bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridorunun bölge ticareti açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi kapsamında konuşan Bolat, 15 Nisan'dan bu yana koridorun başarıyla işlediğini ve özellikle Körfez ülkeleri için önemli bir ticaret hattı haline geldiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında serbest ticaret anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, ortak sanayi bölgesi ve serbest bölge hazırlıklarının da gündemde olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliğine gitti. Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki ülke arasındaki transit taşımacılığın geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Anlaşmalar kapsamında lojistik hizmetleri ile demiryolu teknolojileri, altyapı ve dijitalleşme alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnan Başbakanı Selam ile telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi işbirliğinde milyarlarca dolarlık proje üzerinde çalışıyor. Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi alanında milyarlarca dolarlık ortak projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Halep ve Şam'a direkt hac seferleri başladı. Suriye Evkaf Bakanlığı Hac ve Umre İdaresi, Suriyeli hacıların dönüş uçuşlarının yeniden başlatıldığını duyurdu. Seferler doğrudan Halep ve Şam uluslararası havalimanlarına yapılacak. Hacılar önceki plan çerçevesinde Medine'den Ürdün'e yönlendirilen uçuşlarla da ülkeye dönebilecek.

Kunetsa kırsalında bir genci gözaltına aldı. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kunetra kırsalında düzenlediği baskında bir genci gözaltına aldı. Yerel kaynaklara göre Umel Luk çiftliği bölgesine giren İsrail askerleri gözaltının ardından bölgeden çekildi. Son günlerde aynı bölgelerde benzer baskın ve alıkoymaların arttığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek çekilme çağrısını ineledi.

...ni tamamladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı üzerinde bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıların tamamlandığını açıkladı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları ve donanma unsurlarının İran'ın hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol istasyonlarını hedef aldığı belirtildi. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri güçlerine ve ticari gemilere yönelik saldırılara orantılı bir yanıt olduğu ifade edildi. İran tarafından konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmazken Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı açıklamalarla gerilim devam ediyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize diyor. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisiyiz.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler, en kalbi hislerimizde her zaman olduğu gibi bugün de çok değerli hocamız, büyüğümüz Doktor Mehmet Sılay Beyefendi ile birlikteyiz ve programımızı beraber götürüyoruz. Malumunuz programımız Selahattin'in varisi ve gündem o kadar yoğun ki aslında bugün Endülüs'ü konuşacağız diye sözleşmiştik ama gündemin bu ağır bombardımanından dolayı hocamla tekrar Kudüs'e doğru, Filistin'e doğru bir yolculuk yapmak düşüncesindeyiz. İki hafta boyunca zaten Kudüs bizi çağırıyor isimli kitaptan alıntı yaparak, değerli hocamın kitabı. Güzel bir program icra etmiştik. Şimdi üçüncüsü olacak ama söylediğimiz gibi ortalama 12-13 gündür İsrail'in bombardımanı altında, vahşilerin bombardımanı altında hak mücadelesi veren, tevhid mücadelesi veren değerli kardeşlerimize de buradan hürmetlerimizi, saygılarımızı, en kalbi hislerimizi gönderirken Allah bizlerle onların kardeşliğini baki kılsın. Gönüllerimiz, kalplerimiz onlarla birlikte atıyor. Bu çağrımız dünyanın her yerinde bizi dinleyen sevgili kardeşlerimiz olsun. Allah yar ve yardımcılar olsun. Değerli hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Allah razı olsun yine.
1: Sizlerin de.
0: Bugün de o yoğun gündemi dilerseniz tekrar gündeme getirelim. Malumunuz 12 gündür ortalama ağır bir gündem yaşıyoruz. Yüreklerimiz burkuluyor, uykularımız kaçıyor ve özellikle bir bilince doğru yol almamız gerektiğini siz de söylüyorsunuz.
1: Elbette.
0: Sadece tarih bilgisi değil, evet. Bu tarih bilgisi bizde bir bilince yol açsın ki
1: tabii.
0: Bu bir hareket kabiliyetine dönüşsün.
1: Aynen.
0: Buradan başlayalım. İki haftadır Kudüs bizi çağırıyordu. Demek ki gerçekten çağırıyormuş. Evet. Sizin de ifadenizde kitabınızı öyle bir zamanlamayla yazmışsınız ki Kudüs gerçekten bizi çağırıyormuş. Evet. Biz Kudüs'ün Haçlı seferlerinden, ta Hazreti Ömer döneminden ortalama Osmanlı'nın, işte Yavuz Sultan Selim'in Müslüman topraklarına katmasıyla birlikte gelen sürece kadar, son dönemlere kadar geldik. Hatta General Allenby olayına kadar konuşmuştuk.
1: Doğru.
0: Buradan itibaren ve son gelişmelerle birlikte isterseniz şöyle kısa bir tarih yolculuğu yapalım, sonra günümüze gelelim.
1: Aynen öyle yapalım. Önce Bismillahirrahmanirrahim. Bütün dualarımız, hem kavli hem fiili dualarımız Filistin'de ve hele Gazze'de özellikle, Batı Şeria'da da 70'e yakın insan katlettiler.
0: Evet, evet.
1: Yani buna itiraz eden, Gazze'deki olaylara, cinayetlere itiraz eden ve gösteri yapan kardeşlerimizden 70'e yakın katlettiler.
0: Evet, şehit ettiler
1: gençler,
0: inşallah.
1: Şehit ettiler, evet, hepsi şehittir inşallah. Evet, ama zulm ile abad olanın ahiri berbat olur der atalarımız. Evet. Zulm ile abad olmak, evet, akıbetleri iyi değildir yani. Hemen
0: kesinlikle
1: ifade edeyim her şeyden önce.
0: Tarih de şahittir zaten buna.
1: Tabii,
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Ne Nemrutlar ne Firavunlar gelmiş, evet, geçmiştir.
1: Evet, kılıçla gelen mutlaka kılıçla gitmiştir.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi gerek Amerika'yı, gerek Avrupa'yı sessizliğiyle veya bizzat giderek katilleri teşvik etmelerine de hepimiz şahit oluyoruz.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi bu bize inşallah tıpkı Selahattin Eyyubi döneminde olduğu gibi o 33 İslam devletini, devlet başkanlarını bir araya getirdi.

0: Getirmiş ve Kudüs'ü bir kere daha 4 asırlık 88 yıllık esaretten kurtarmak nasip olmuştu. Şimdi neredeyse bir asra yakın bir zaman biz o Kudüs'ün hasretiyle yaşıyoruz. Evet. Kudüs'ü yazarak adı Kudüs şairine çıkan bir sendikacı abimiz vardı bizim. Mehmet Akif İnan var idi. Evet. O der ki
1: Mescid-i Aksa'yı
0: gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu.
1: Dayanamıyorum
0: bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu. Evet. Biz ilk gidişimizde Mescid-i Aksa avlusuna girdiğimiz zaman bu şiiri okuduk ve sanki o da vefat etmişti o zaman. Aramızdaymış gibi onun da ruhuna hediye etmiştik. Yani bize o acıyı diri tutan insanlardır şairlerimiz, yazarlarımız. O bakımdan onlara da buradan rahmetler diliyoruz. Aynı şeyi söylüyorum. Ne zaman biz Kudüs'e gitmeye niyetlensek bazı arkadaşlar sorarlardı. Abi İsrail'e mi gidiyorsun? Ben dedim hayır, İsrail'e gitmiyoruz. Biz Filistin'e gidiyoruz. Filistin çünkü Osmanlı'nın bir eyaletidir. Osmanlı bir vilayetidir. Hatta Osmanlı'dan da önce 25 yıl Artukoğulları tarafından yönetilmiştir. Evet. Yani Selçuklu yönetimi var. Bu yüzden de Selçuklu İlgazilerden bir tanesi 25 yıllık yönetimden sonra vefat edince Kudüs'te kalmıştır. Şu anda orada bir Selçuklu kardeşimiz var, bir büyüğümüz var.
1: Evet.
0: Bir kahramanımız var.
1: Evet. Evet. Pek bilinmiyor.
0: Şimdi biz bu Beytül Makdis dediğimiz yere, Beytül Makdis kutsal ev demektir. Evet. Aslında Kur'an-ı Kerim böyle diyor diye söylüyorum ve Kur'an-ı Kerim'de o zaman okumuştuk galiba, İsra suresinin ilk ayeti bize evet. işaret eder. Kudüs'ü işaret eder. Filistin'i barekne havlehu, etrafı mübarek kılınan şehirdir burası için. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barekne havlehu linuryehu min ayetine innehu ve semihul basir. Sadakallahul azim. İsra surasının ilk ayeti bize burayı işaret eder ve der ki bir kulunu gecenin kısa bir vaktinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Aksa uzaktaki mescit demektir. Yani Mekke-i Mükerreme'den Kudüs-i Şerife ve ayetlerimizden bir kısmını göstermek için etrafı mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya götürdü der. Yani Miraç olayını anlatmadan önce böyle gider.
1: Evet,
0: İsra Hakk'a doğru yürümek demektir. Diğer anlamıyla. Burası önemli bizim
1: çok
0: için.
1: Önemli,
0: İkincisi de Resulullah'ın hadis-i şerifi var. Sorarlar kendisine. Bu dünyada ziyaret edilmesi gereken 3 yer vardır. Mescid-i Haram, yani Mekke-i Mükerreme, Mescid-i Nebevi, Medine-i Münevvere ve Mescid-i Aksa ve Beytül Makdis dediğimiz Kudüs-i Şerif'teki mescid. Burayı, bu 3 yeri ziyaret etmemiz lazım. Allah'a şükürler olsun. Üçünü de görmek nasip oldu. Eğer işin akademik boyutuna girersek özgür müydü Mekke-i Mükerreme, özgür müydü Medine-i Münevvere? Bu ayrı bir konu teşkil eder. Çünkü Amerika'ya en bağlı İslam ülkeleri, varlığını Amerika'ya borçlu. İslam ülkelerinin başında Suudi Arabistan geliyor.
1: Evet, maalesef çok.
0: Suudi Arabistan değil, orası Hicaz olduğu için bizim için önemlidir.
1: Tabii.
0: Değil mi? Hicaz olduğu için. Yani ne Necid çölü, ne başka bir bölge, o Türkiye'nin iki misli büyüklüğü olan Ceziretül Arap'ta bizim için Mekke-i Mükerreme ile Medine-i Münevvere çok önemlidir.
1: Elbette.
0: Orası ümmeti Muhammed'in ortak malıdır. Tıpkı Kudüs-i Şerif gibi.
1: Aynen.
0: Kudüs-i Şerif de ümmeti Muhammed'in ortak malıdır. Bütün ümmetin, 2 milyar ümmeti Muhammed'in. Ama onun dışında kitap sahipleri olan yani Yahudilerin ve Hristiyanların da
1: kutsal
0: mekanıdır. Biz bunlara saygı gösterdik her zaman.
1: Tabii.
0: Onun için Hazreti Ömer buraya girerken buranın Seferyanus idi, buranın başında olan zat. Seferyanus dedi ki Übeyd İbni Cerrah'a kralınız gelsin, ona teslim edeyim anahtarı dedi. Ve bu yüzden Medine-i Münevvere'den Hazreti Ömer Efendimiz yani 634-644 tam 10 yıl hilafet dönemi vardır. En uzun dönem vardır. Ve en önemli olaylar da onun döneminde cereyan etmiştir. Başarıyla, muvaffakiyetle elhamdülillah. Hazreti Ömer geliyor ve Seferyanus'a eman önce bütün Yahudi olsun, Hristiyan olsun, herkesin canı, malı, ırzı, bütün dünyevi ve uhrevi değerleri varsa hepsi bizim himayemiz altındadır olduğunu söyledi ve bir metin verdi onlara. Bu Kudüs emannamesidir.
1: Evet.
0: Bunu verdi ve 4 asır 1099'a kadar, 638'den 1099'a kadar Kudüs-i Şerif ve bütün Filistin eyaletiyle güven içinde yaşamıştır. Yaşayanlar kim? Museviler, Hristiyanlar, Ermeniler ve Müslüman halk.
1: Tabii, tabii,
0: Müslümanlar. Bu Hazreti Ömer geldiği zaman buraya Müslümanların da gelmesini tavsiye etmiştir. Yani gelin buraya İslam'ı takdim edin diye. Gelenler arasında Selman-ı Farisi de vardır. Orada makamı var. Çünkü Zeytin Dağı'nda Selman-ı Farisi'nin Filistin'de makamı var. Mezarı değil. Mezarı nerede? Aşağı yukarı Medain'de mezarı. Yani Fas kökenli olduğu için Hazreti Ömer Kadisiye Savaşı'ndan sonra orada çok sayıda eyaletten sorumlu vali olarak onu tayin etti. Ama Müslümanlar diyorlar ki hayır buradadır diyorlar. Eyvallah diyoruz bize. Fakat makamıdır Zeytin Dağı'nda Filistin'de. Bir de Salihan'dan, Salihat-ı Nisvan'dan yani Salih hanımlardan velayet derecesinde olduğu söylenen bir hanım var. Rabiatul Adeviye.
1: Evet.
0: Mezarı da oradadır.
1: Oradadır, evet,
0: oradadır efendim. Evet. Sahabeden gelenlerin mezarı var.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ülkemizin stratejik devlet vizyonunun adıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonunun adıdır dedi. Sürecin başarıya ulaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin güçleneceğini ve yeni fırsatların ortaya çıkacağını ifade etti.

Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridoru çok hayati bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridorunun bölge ticareti açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi kapsamında konuşan Bolat, 15 Nisan'dan bu yana koridorun başarıyla işlediğini ve özellikle Körfez ülkeleri için önemli bir ticaret hattı haline geldiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında serbest ticaret anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, ortak sanayi bölgesi ve serbest bölge hazırlıklarının da gündemde olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliğine gitti. Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki ülke arasındaki transit taşımacılığın geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Anlaşmalar kapsamında lojistik hizmetleri ile demiryolu teknolojileri, altyapı ve dijitalleşme alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnan Başbakanı Selam ile telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi işbirliğinde milyarlarca dolarlık proje üzerinde çalışıyor. Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi alanında milyarlarca dolarlık ortak projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha El Kasım, iki şehir arasında imzalanan işbirliği ve kardeş kurum anlaşmalarının ardından saha çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Türk şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar sürecinde önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Kasım, ortak yatırımların her iki taraf için de ekonomik kazanç sağlayacağını ifade etti. Kasım ayrıca projelerle ilgili yakın zamanda kamuoyuyla olumlu gelişmeler paylaşacaklarını söyledi.

Halep ve Şam'a direkt hac seferleri başladı. Suriye Evkaf Bakanlığı Hac ve Umre İdaresi, Suriyeli hacıların dönüş uçuşlarının yeniden başlatıldığını duyurdu. Seferler doğrudan Halep ve Şam uluslararası havalimanlarına yapılacak. Hacılar önceki plan çerçevesinde Medine'den Ürdün'e yönlendirilen uçuşlarla da ülkeye dönebilecek.

alanında bir genci gözaltına aldı. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında düzenlediği baskında bir genci gözaltına aldı. Yerel kaynaklara göre Umelluk çiftliği bölgesine giren İsrail askerleri gözaltının ardından bölgeden çekildi. Son günlerde aynı bölgelerde benzer baskın ve alıkoymaların arttığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek çekilme çağrısını ineledi.

Amerika Birleşik Devletleri helikopterinin düştüğü iddiasıyla İran'a düzenlediği saldırılarını tamamladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı üzerinde bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıların tamamlandığını açıkladı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları ve donanma unsurlarının İran'ın hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol istasyonlarını hedef aldığı belirtildi. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri güçlerine ve ticari gemilere yönelik saldırılara orantılı bir yanıt olduğu ifade edildi. İran tarafından konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmazken Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı açıklamalarla gerilim devam ediyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Melike Demirhan seslendirdiği Hadi Canım Sen De şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Nejat Yavaşoğulları'nın seslendirdiği Yalnız Kalma şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Nil Burak'ın seslendirdiği Birisine şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Adın bahar mıydı senin? Vazgeçilmez bir tutkuydun. Gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun? Adın sevda mıydı senin? Yokluğun ateşten gömlek. Dayanamaz buna yürek. Unuttun istemeyerek. Adın hasret miydi senin? Her nefeste seni aldım. Her gece uykusuz kaldın. Sanki çölde susuz kaldın. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını. Anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ülkemizin stratejik devlet vizyonunun adıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonunun adıdır dedi. Sürecin başarıya ulaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin güçleneceğini ve yeni fırsatların ortaya çıkacağını ifade etti.

Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridoru çok hayati bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridorunun bölge ticareti açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi kapsamında konuşan Bolat, 15 Nisan'dan bu yana koridorun başarıyla işlediğini ve özellikle Körfez ülkeleri için önemli bir ticaret hattı haline geldiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında serbest ticaret anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, ortak sanayi bölgesi ve serbest bölge hazırlıklarının da gündemde olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliğine gitti. Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki ülke arasındaki transit taşımacılığın geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Anlaşmalar kapsamında lojistik hizmetleri ile demiryolu teknolojileri, altyapı ve dijitalleşme alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnan Başbakanı Selam ile telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi işbirliğinde milyarlarca dolarlık proje üzerinde çalışıyor. Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi alanında milyarlarca dolarlık ortak projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha El Kasım, iki şehir arasında imzalanan işbirliği ve kardeş kurum anlaşmalarının ardından saha çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Türk şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar sürecinde önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Kasım, ortak yatırımların her iki taraf için de ekonomik kazanç sağlayacağını ifade etti. Kasım ayrıca projelerle ilgili yakın zamanda kamuoyuyla olumlu gelişmeler paylaşacaklarını söyledi.

Halep ve Şam'a direkt hac seferleri başladı. Suriye Evkaf Bakanlığı Hac ve Umre İdaresi, Suriyeli hacıların dönüş uçuşlarının yeniden başlatıldığını duyurdu. Seferler doğrudan Halep ve Şam uluslararası havalimanlarına yapılacak. Hacılar önceki plan çerçevesinde Medine'den Ürdün'e yönlendirilen uçuşlarla da ülkeye dönebilecek.

İsrail Kuneitsa kırsalında bir genci gözaltına aldı. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitsa kırsalında düzenlediği baskında bir genci gözaltına aldı. Yerel kaynaklara göre Umel Luk çiftliği bölgesine giren İsrail askerleri gözaltının ardından bölgeden çekildi. Son günlerde aynı bölgelerde benzer baskın ve alıkoymaların arttığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek çekilme çağrısını ineledi.

Amerika Birleşik Devletleri helikopterinin düştüğü iddiasıyla İran'a düzenlediği saldırılarını tamamladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı üzerinde bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıların tamamlandığını açıkladı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları ve donanma unsurlarının İran'ın hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol istasyonlarını hedef aldığı belirtildi. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri güçlerine ve ticari gemilere yönelik saldırılara orantılı bir yanıt olduğu ifade edildi. İran tarafından konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmazken Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı açıklamalarla gerilim devam ediyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. Ben küçük bir çiçeği
3: seviyor. Sevmiyor.
2: Başımı sarı renkli
3: seviyor.
2: Etrafımda beyaz ve ince taç yaprakları
3: var.
2: Yeter artık. Koparmayın şu yapraklarımı. Bu nasıl fal ya? Seviyor, sevmiyor. Ben böyle fal istemiyorum. Neyse. Nerede kalmıştık? Hatırladım. Sap. Sapımla toprağı tutuyorum. Sapımda da yapraklarım var. Koyu, yeşil renkli ve iplik gibi. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bu çiçek dünyada ilk kez Türkiye'de doğdu. Adı papatya. Bahçelerde, çayırlarda, tarlalarda, kırlarda yetişiyor. Bu çiçekleri çay gibi kaynatıyoruz ve içiyoruz. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.
2: Merhaba. Kanatlarım var ama uçmuyorum. Benim en çok bu özelliğimi biliyorsunuz. Kuşların en büyüğü benim. Çok hızlı ve uzun süre koşuyorum. Gözlerim çok uzakları çok iyi görüyor. Bil bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Evet evet, bu hayvan deve kuşu. Deve kuşları daha çok Afrika'da yaşıyor. Çok güçlü bacakları var. Sürü halinde yaşıyorlar. Deve kuşları hakkında son bilgimiz çok önemli. Onların yanında çok dikkatli olun. Çünkü deve kuşları düşmanlarına tekme atıyor. Bil bakalım hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Ben seni öyle çok sevdim ki, gökyüzünden güneşi söküp göz bebeklerini iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, yıldızları gökyüzünden koparıp her biri saç teline iliştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm zamanların aşklarını kalplerinde söküp göğüs kafesine yerleştirecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, tüm aşıkların gözlerinden bakışlarını çalıp gözlerine yerleştirecek kadar sevdim.

Ben seni öyle çok sevdim ki, bir annenin rahminden ayrılan bir bebeğin masumluğuyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, bulutundan ayrılan bir yağmur damlasının berraklığıyla sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, nefesimin içinden çıkan sana aşkı bile aşık edecek kadar sevdim. Ben seni öyle çok sevdim ki, öyle çok.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ülkemizin stratejik devlet vizyonunun adıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonunun adıdır dedi. Sürecin başarıya ulaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin güçleneceğini ve yeni fırsatların ortaya çıkacağını ifade etti.

Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridoru çok hayati bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridorunun bölge ticareti açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi kapsamında konuşan Bolat, 15 Nisan'dan bu yana koridorun başarıyla işlediğini ve özellikle Körfez ülkeleri için önemli bir ticaret hattı haline geldiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında serbest ticaret anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, ortak sanayi bölgesi ve serbest bölge hazırlıklarının da gündemde olduğunu kaydetti.

Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliğine gitti. Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki ülke arasındaki transit taşımacılığın geliştirilmesinin önemli

yine dikkat çekti. Anlaşmalar kapsamında lojistik hizmetleri ile demiryolu teknolojileri, altyapı ve dijitalleşme alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnan Başbakanı Selam ile telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi işbirliğinde milyarlarca dolarlık proje üzerinde çalışıyor. Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi alanında milyarlarca dolarlık ortak projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha El Kasım, iki şehir arasında imzalanan işbirliği ve kardeş kurum anlaşmalarının ardından saha çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Türk şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar sürecinde önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Kasım, ortak yatırımların her iki taraf için de ekonomik kazanç sağlayacağını ifade etti. Kasım ayrıca projelerle ilgili yakın zamanda kamuoyuyla olumlu gelişmeler paylaşacaklarını söyledi.

Halep ve Şam'a direkt hac seferleri başladı. Suriye Evkaf Bakanlığı Hac ve Umre İdaresi, Suriyeli hacıların dönüş uçuşlarının yeniden başlatıldığını duyurdu. Seferler doğrudan Halep ve Şam uluslararası havalimanlarına yapılacak. Hacılar önceki plan çerçevesinde Medine'den Ürdün'e yönlendirilen uçuşlarla da ülkeye dönebilecek.

yılında bir genci gözaltına aldı. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında düzenlediği baskında bir genci gözaltına aldı. Yerel kaynaklara göre Umel Luk çiftliği bölgesine giren İsrail askerleri gözaltının ardından bölgeden çekildi. Son günlerde aynı bölgelerde benzer baskın ve alıkoymaların arttığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek çekilme çağrısını ineledi.

Amerika Birleşik Devletleri helikopterinin düştüğü iddiasıyla İran'a düzenlediği saldırılarını tamamladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı üzerinde bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıların tamamlandığını açıkladı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları ve donanma unsurlarının İran'ın hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol istasyonlarını hedef aldığı belirtildi. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri güçlerine ve ticari gemilere yönelik saldırılara orantılı bir yanıt olduğu ifade edildi. İran tarafından konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmazken Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı açıklamalarla gerilim devam ediyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

dert etme uykusuzluğumu. İyi değilim ben. Uykularım kaçak bir tütün kokusunda. Dert etme beni. İyi değilim ben. Sensiz bu şehirde nasıl iyi olunacaksa, ara sıra özlem, ara sıra yaşama hırsı ve ara sıra da hasretin eklenince ortaya karışır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ülkemizin stratejik devlet vizyonunun adıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonunun adıdır dedi. Sürecin başarıya ulaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin güçleneceğini ve yeni fırsatların ortaya çıkacağını ifade etti.

Balat, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridoru çok hayati bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridorunun bölge ticareti açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi kapsamında konuşan Bolat, 15 Nisan'dan bu yana koridorun başarıyla işlediğini ve özellikle Körfez ülkeleri için önemli bir ticaret hattı haline geldiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında serbest ticaret anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, ortak sanayi bölgesi ve serbest bölge hazırlıklarının da gündemde olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliğine gitti. Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki ülke arasındaki transit taşımacılığın geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Anlaşmalar kapsamında lojistik hizmetleri ile demiryolu teknolojileri, altyapı ve dijitalleşme alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnan Başbakanı Selam ile telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi işbirliğinde milyarlarca dolarlık proje üzerinde çalışıyor. Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi alanında milyarlarca dolarlık ortak projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha El Kasım, iki şehir arasında imzalanan işbirliği ve kardeş kurum anlaşmalarının ardından saha çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Türk şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar sürecinde önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Kasım, ortak yatırımların her iki taraf için de ekonomik kazanç sağlayacağını ifade etti. Kasım ayrıca projelerle ilgili yakın zamanda kamuoyuyla olumlu gelişmeler paylaşacaklarını söyledi.

Halep ve Şam'a direkt hac seferleri başladı. Suriye Evkaf Bakanlığı Hac ve Umre İdaresi, Suriyeli hacıların dönüş uçuşlarının yeniden başlatıldığını duyurdu. Seferler doğrudan Halep ve Şam uluslararası havalimanlarına yapılacak. Hacılar önceki plan çerçevesinde Medine'den Ürdün'e yönlendirilen uçuşlarla da ülkeye dönebilecek.

salında bir genci gözaltına aldı. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında düzenlediği baskında bir genci gözaltına aldı. Yerel kaynaklara göre Umelluk çiftliği bölgesine giren İsrail askerleri gözaltının ardından bölgeden çekildi. Son günlerde aynı bölgelerde benzer baskın ve alıkoymaların arttığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek çekilme çağrısını ineledi.

Amerika Birleşik Devletleri helikopterinin düştüğü iddiasıyla İran'a düzenlediği saldırılarını tamamladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı üzerinde bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıların tamamlandığını açıkladı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları ve donanma unsurlarının İran'ın hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol istasyonlarını hedef aldığı belirtildi. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri güçlerine ve ticari gemilere yönelik saldırılara orantılı bir yanıt olduğu ifade edildi. İran tarafından konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmazken Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı açıklamalarla gerilim devam ediyor.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimizedir. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim.

bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahattin'in varisiyiz.

0: Sen ki son ehli salimin kırarken savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Değerli dostlarımız, hocamızın bir önceki programda bize verdiği motivasyonla okudum bu şiiri. Allah kendisinden razı olsun. Yine beraberiz. Üstadımız Mehmet Sılay hocamla beraberiz. Artık konuğumuz değil, programımızı beraber yürütüyoruz. İnşallah. Konuk olarak lütfen kendinizi kabul etmeyin. İnşallah. Beraber yürütüyoruz İnşallah. Programı. Beraber. Hatta işin dediğim gibi hikmet boyutu sizde inşallah. İstiklal şairimiz, gerçekten de adını anarken de tüylerimin diken diken olduğu, eğer yakın tarihte örnek alınacak biri varsa kendime de rehber edindiğim ender şahsiyetlerden biri Mehmet Akif Üstad'ın gerçekten de Selahattin Eyyubi ile ilgili yazdığı değil belki ama bir bölümde Selahattin Eyyubi'nin geçtiği olağanüstü şiiri sizlerle paylaştım. Değerli hocamın bizlere sağladığı motivasyonla. Değerli hocam, bugün de geçen programımızda hatırlıyorsanız bir özgüven eksikliğinden bahsettik ve onu uzun uzun sizle konuştuk. Belki yarım saate yakın bir sürede.
1: Evet.
0: Selahattin Eyyubi Hazretlerinden bahsettik ama bir türlü girememiştik.
1: Doğru.
0: Zaten programımızın ismi de Selahaddin'in varisi oldu. Hatta sorduk fragmanda. Dedik ki kimdir Selahaddin'in varisi? O mirasa kim sahip çıkarsa ya, onundur diye cevap verdik.
1: Aynen.
0: Yine. Doğru. Evet hocam. Bugün Selahattin Eyyubi'yi uzun uzun konuşacağız elimizden geldiği kadar.
1: İnşallah.
0: İsterseniz kronolojik olarak başlayalım. En baştan başlayalım.
1: Evet.
0: Selahattin Eyyubi deyince aslında bir iki cümleyle ifade edelim. Kimdir? Ne anlamalıyız? Sonra kronolojiye bakalım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Selahattin İttihadı İslam'ın mimarıdır. Ve İslam'ı boğuyorken hüsran buyurdunuz. Gerçekten 3 asır Haçlı bağnazları silahla, silah üstünlüğüyle bütün Orta Doğu'yu, onlara göre Orta Doğu, bize göre vatan, yani Konya, Halep,
0: evet,
1: Şam, Kudüs, Bağdat bizim vatanımız. Yani Diyar-ı İslam'ın tamamı vatanımız. İşte bu zor zamanlarda, geçen sefer de ifade etmiştik, Allah bu millete halkın içinden çıkan, bu milletin içinden çıkan bir evladını lider olarak, önder olarak veriyor. Ve onunla o bela ortadan kaldırılıyor.
0: Defoluyor.
1: Ve yeni bir dönem başlıyor.
0: O dönem şey değil mi hocam? O dönem şöyle hafifçe, kısaca hafifçe diyorum, affedersiniz. Kısaca şöyle bir gözümüzde canlandırırsak.
1: Tabii.
0: Yaşanan dönemde sanırım sıkıntıların çok olduğu,
1: çok,
0: İslam Birliği'nin olmadığı.
1: Evet.
0: Değil mi? İlginç bir dönem.
1: Bu Moğollar çok zor. Önce. Bak 1100 diyoruz.
0: Heh, evet.
1: Cengiz Han kafiri, evet. Cengiz Han belası 1212'de çıkmıştı.
0: Anadolu, evet.
1: Tam 1212.
0: Henüz yok daha Moğol istilası yok.
1: Yok ama Moğol da doğudan gelen Haçlı gibidir bizim için.
0: Evet.
1: Yani zulmüyle. Hatta Bağdat'ı, Hülagü Han Bağdat'ı aldığı zaman bütün kütüphaneleri,
0: evet,
1: yırtarak Dicle Nehri'ne atıyor ve tarihçiler diyorlar ki Urfalı Mateus İbnül Esir, Süryani tarihçi Ebul Fereç diyorlar ki Bağdat'ta Dicle Nehri masmavi akıyordu diyorlar.
0: Mürekkepten. Evet, mürekkepten.
1: Bundan büyük, yani ha insan öldürmüşsün, ha 1000 yıllık bir tarihi,
0: medeniyeti yok etmiş.
1: Soykırım uğratmışsın.
0: Evet, soykırım uğratmış.
1: Bunun gibi. Ama aynı olaylar İspanya'da da var.
0: Evet,
1: İspanya'da da Katolikler, Katolik Fernando ve Pasaklı Isabel bunu yaptılar. Onlar, evet, da bütün tek halinde olan, tek nüsha olan el yazması eserleri yaktılar meydanda.
0: Evet.
1: Gittiğimiz zaman Granada'ya o meydanı gösteriyorlar. Efendim burada yanmıştı. Bütün millet kokudan pencereleri kapatmak durumunda kalmış. Bütün Granada halkı mesela.
0: Evet, yani onu da uzun uzun konuşacağız zaten. Evet, Selahattin Eyyubi'den demek ki geldiği dönem, yani yetiştiği dönem aslında rahat bir dönem değil. Öyle çok bir, sıkıntılı bir
1: öyle
0: dönem.
1: Öyle bir dönem ki Antakya'dan Gazze'ye kadar Müslümanlar Akdeniz'e çıkamıyorlar.
0: Evet.
1: Ya kaleler ele geçirilmiş veya olduğu gibi Haçlı ordusuyla kuşatılmış.
0: Güzergah kapalı.
1: Çıkamıyor.
0: Yani.
1: Kapalı. Güzergah kapalı. Evet, bir Selahattin. İkincisi evet. İlk defa Kudüs kontluğu kurulmuş. Kudüs'e gidemiyorsun. Urfa Haçlı kontluğu kurulmuş. Yani Bağdat ile Anadolu Müslümanları arası kapalı.
0: Kesik evet. Tamamen.
1: Bağdat kapalı. İle Filistin kapalı. Bağdat ile Kuzey Afrika kapalı. Gidemiyorsun. Evet. Hakikaten zor bir dönem. Bir Urfa kontluğu, Haçlı kontluğu, Kudüs Haçlı kontluğu, Antakya prinkepsliği ve Trablus prinkepsliği prenslikleriyle dolmuş. Ve bütün dediğimiz gibi Askalan'dan Antakya'ya kadar, yani Gazze'den Antakya'ya kadar denize giremiyor Müslüman. Evet. Denizi görmüyor.
0: Çocukluğundan itibaren o zaman Selahattin Eyyubi Hazretleri bunu müşahede ediyor, görüyor.
1: Görüyor efendim.
0: Ve öyle bir bilinçle sanırım büyüyor.
1: Aynen.
0: Böyle bir stratejiyle hem jeopolitiğe bakıyor, hem jeostratejiye bakıyor.
1: Bravo.
0: Hem sanırım sosyoloji biliyor, hem tarih biliyor. Evet. Şimdi onlara da geleceğiz, yetiştirme tarzına da geleceğiz. Yani bir Selahattin kolay doğmuyor.
1: Doğmuyor, kolay yetişmiyor. Hani biz deriz ki tıbben ve fıtri olarak ilahi senaryo ile iki hücreden doğar bir insan. Bir anadan, bir babadan ve iki hücreden. Bu bir dünyaya fıtri doğumdur. Yani yaratılışın getirisidir. İkinci doğumu da, ikinci defada eğitimle topluma doğar insan. Evet. Selahattin eğitimle topluma doğmuştur. Çünkü evde Mesude Hatun ile Necmettin Eyyub evde böyle heva ve heves üzere konuşmuyorlar.
0: Evet.
1: Konuştukları Hazreti Ömer'in ümmeti Muhammed'e emaneti olan Kudüs işgal edilmiştir. Mescid-i Aksa işgal altındadır.
0: Evet.
1: Mescid-i Aksa kiliseye tahvil edilmiş. Mervan Mescidi Fransız kadanalarına at ahır olarak kullanmaya başlamış.
0: Evet.
1: Yani çok zor durumda.
0: Çok zor durumda.
1: Yani,
0: evet.
1: Bütün Orta Doğu dediğimiz, Avrupalıların Orta Doğu, Şarkul Avsat dediğimiz bölge işgal altında, nefes alacak durumda değil. Büyük katliamlar var ayrıca.
0: Evet.
1: Şimdi Selahattin, tabii biz burada Kudüs'ün nasıl kaybedildiğini oralara yapmıyoruz
0: anladım.
1: Da Selahattin'e girdik direkt.
0: Evet.
1: Selahattin Tikrit şehrinde, sulak bir şehir böyle. Mevsimlerin çok güzel yaşandığı yemyeşil bir şehir. Burada Selahattin bir kalede dünyaya gelmiş 1138 yılında.
0: Evet.
1: Yani 1099 yılında Kudüs işgal edilmiş. 1138'de, yani 39 sene sonra Kudüs'ün işgalinden sonra Selahattin dünyaya gelmiş. Onun için zaman bizler için izafi, Allah'ın denetiminde bir olay. Hani diyoruz ya, Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Yani mekan ve zaman kavramı Allah'ın inisiyatifinde. Evet, 1138'de doğdu. Bu kalede doğdu.
0: Şimdi Irak bölgesine tekabül ediyor.
1: Irak'ın içindeyiz. Şu anda Irak'tayız.
0: Evet.
1: Musul ile Bağdat arasında burada dünyaya geldi. Tikrit'te. Çünkü Tikrit valisi Selçukluların, yani Ahmet Sencer'in, Muhammed Tapar'ın atadıkları bir güzel insan var burada. Kürt Şadi. Şazi-i Kurdi diyor İbnül Esir'ine. Şazi-i Kurdi. Kürt Şadi. Bu vali. İki oğlu var. Biri Necmettin Eyyub, diğeri Esedüddin Şirku.

0: Şirku Kürtçe ve Farsça dağ aslanı demektir. Hmm. Evet. İki oğlu var. Ama Necmettin Eyyub'un hanımı da Harim emiri, Türkmen emiri, Şahabettin Mahmut Tokuş'un kız kardeşi Mesude Hatun. Hmm. Yani annesi Türkmen.
1: Evet.
0: Babası da, babasının annesi Kürt.
1: Hmm.
0: Dedesi yine Kürt Şadi. Dedesinin babası Arap Mervan.
1: Hmm.
0: Şunu demek istiyorum. Genetik olarak Arap Kürt Türk karışımıdır.
1: Evet.
0: Bir melezdir. Selahattin Eyyubi bir melez. Dolayısıyla üç ailenin dominant genleri bir insanda maksimuma ulaşıyor.
1: Evet, evet.
0: Yani karakteriyle, gayret keşliğiyle, idealizmiyle. Selahattin 2 yaşına kadar Tikrit'te. Ama Tikrit'te bir olay var. Olay dolayısıyla ailenin hayatı tehlikede. Ve alıyor bunları İmadüddin Zengi. İmadüddin Zengi'yi de şöyle söylemek lazım ki ilk kaybettiği ve Müslümanların yeniden aldığı Urfa kontluğunu yeniden İslam'a kazandıran bir Musul valisi İmadüddin Zengi. Bunları alıyor oradan. Diyor ki burada olmaz. Burada sizin durumunuz, valiyi değiştiriyor. Onları Musul alıyor önce. Sonra Necmettin Eyyub'u alıyor. Baalbek'e getiriyor. Baalbek.
1: Babası mı Necmettin Eyyub?
0: Babası Necmettin Eyyub. Selahaddin'in babası.
1: Selahaddin'in babası, evet. Evet.
0: Eyyub diyor. Onun için Eyyubiler diyorlar.
1: Ha, ondan dolayı.
0: Selahaddin'iler demiyorlar da babasının adıyla.
1: Evet, Eyyubiler.
0: Bunlar Baalbek'e çok... Baalbek Kudüs kontluğuna yakın.
1: Hmm.
0: Bakıyor ki çocuk orada büyürken, yani 6 yaşına geldiği sırada 1144. 6 yaşındadır Selahaddin. Ve Kudüs şeyi... Urfa'yı kuşatıyor İmadüddin Zengi. Kuşatanlar arasında amcası Esedüddin Şirko ve babası Necmettin Eyüp de var. Ve evde 6 yaşında Selahaddin. Başka kim var? Kürt Ümera var. Arap birlikleri var. Kudüs şeyi kuşatırken.
1: Urfa'yı.
0: Urfa'yı kuşatırken. Ve kuşatmada Haçlıların elinden alıyorlar. 1144. Dolayısıyla bu yeniden, bu Haçlılar için sonun başlangıcıdır.
1: Evet, bu çok önemli bir.
0: Çok önemli bir.
1: Çünkü başta söylediniz o hattın kapandığını,
0: ya,
1: kapatıldığını, Bağdat'la Kudüs arasındaki,
0: evet,
1: hat tamamen kapatılmış.
0: Kapanmış.
1: Bu çok ciddi bir tarihsel dönüm noktası.
0: Evet, 1144, İmadüddin Zengi yanında diplomat Necmettin Eyyub, Genelkurmay Başkanı Esedüddin Şirko ve büyük oğlu Nurettin Mahmut Zengi. Büyük oğlu. Kardeşi Seyfettin Gazi, kardeşi Kutbettin. Bunlara girmiyorum daha.
1: Evet, evet.
0: Daha sonra bunları söyleriz. Selahaddin'in başa geçişiyle birlikte onları söyleriz. Ama isimlerle gündemi karıştırmak istemiyorum.
1: Evet.
0: Şimdi Kudüs, Urfa fethediliyor. İmadüddin Zengi bu aileyi alıyor, Şam'a taşıyor. Fakat 6 yaşındadır Selahaddin. Daha Sübhaneke'yi hecelerken yüreğinde Kudüs muhabbeti yeşeriyor.
1: Evet.
0: Nasıl oluyor bu? Anası, babası, abileri, kardeşleri, kız kardeşi, ablası Rabia, bunlar hep Kudüs'ü konuşuyorlar. Yani Kurtlar Vadisi'ni konuşmuyorlar. Fenerbahçe, Galatasaray maçını konuşmuyorlar.
1: Evet.
0: Yani malayanilik yok evde.
1: Evet.
0: Evde ciddi bir konu var. Gündemde o var. Ve o baba ana yaralı bu konuda. Çünkü Hazreti Ömer'in kendilerine emaneti işgal altında. Mescitler ahır olmuş. Mescid-i Aksa kiliseye tahvil edilmiş. Hep bu konuşuluyor. Onda da bu başlıyor. Ve Şam'a vardıkları zaman artık medrese başlıyor Selahaddin için. 26 yaşına kadar Selahaddin Eyyubi, Selahaddin Yusuf Eyyubi.
1: Evet.
0: Selahaddin Yusuf Eyyubi tam bir akademisyendir. Tam bir kitap adamıdır. Kitabiyatçıdır.
1: Ne kadar ilginç hocam.
0: Müthiş
1: ya.
0: Müthiş bir olay.
1: Şöyle, ben de sizin kitabınıza bakarken onu gördüm.
0: Evet.
1: Ya aslında Selahaddin Eyyubi Hazretleri ilme gönül vermiş bir adam. Biz şöyle bakarız genelde konuya günümüz insan olarak. İlme gönül veren insanların savaşla filan pek işi olmaz diye bakarız.
0: Evet.
1: Yani Allah'ın bir hikmeti hem çok ciddi bir ilim adamı. Evet. Hatta kitabınızda öyle bir pasaj var ki, evet, yani onu siz zaten söyleyeceksiniz. Bu arada değerli Mehmet Sılay Hocam'ın kitabı İslam Birliği'nin Mimarı ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, geçen hafta da söyledik ve söylemeye devam edeceğiz değerli dostlarımız. Evet, üçüncü baskısını yapan bir kitap bu. Gerçekten de çok kıymetli bir kitap. Ben de programdan önce çok faydalandım. Hatta bir yere notumu almıştım. Fakat siz orayı, Selahaddin Eyyubi'nin daha oraya gelmedik. Geleceğiz. Gerçekten de o konu benim çok ilgimi çekti. Akademisyen, ordinarius yani.
0: Evet.
1: Yani sadece profesör değil, ordinarius, profesörlere hocalık yapacak bir ilme sahip. Hem de sadece şey değil, efendim nedir? İşte sadece dini ilimler değil. Sosyoloji biliyor, mantık biliyor,
0: evet,
1: felsefe biliyor, i̇şte ve onun
0: tarih
1: yanında
0: biliyor.
1: Tarih biliyor, bir de tam bir
0: Darül Hadis mezunu.
1: Evet, çok ilginçtir.
0: Resulullah ne söyledi?
1: Bu nasıl olabiliyor hocam? Yani sanki efsane gibi yani.
0: Evet. Yani
1: ne dersiniz yani bu konuda? Şimdi gençler de bizi dinliyorlar veya evet, Arap dünyasında genç kardeşlerimiz bizi dinliyorlar.
0: Evet, evet.
1: İşlerinde Türkler, Kürtler, Araplar, var, belki farklı milletlerden.
0: Hepsine selam.
1: Allah Allah
0: olsun.
1: Böyle bir genç, 27 evet, yaşında bir genç, evet, tam bir alim, ordinarius evet, profesör,
0: evet,
1: aynı zamanda çok büyük bir kahraman, savaş kahramanı.
0: Denir ki bunun için bazı eleştirmenler, eğer Selahaddin 1164 yılında ata binmeseydi ata, Şeyh Selahaddin olurdu derler.
1: Evet.
0: Yani Şeyh-i Şuyuh olurdu derler.
1: Şeyhlerin şeyhi, evet.
0: O zaman bir Şeyh-i Şuyuh Sadreddin diye biri var. Onu yandan ayırmıyor Selahaddin. Savaş meydanına onu götürüyor. Kadı Fadıl götürüyor. Kadı evet, hakim demek. Onları yandan, ilim adamlarına son derece değer veren güzel bir insan. Şimdi bu çıkış sebebi de enteresan. Selahaddin'in Kudüs Haçlı Kontluğu bir pazar kuruyor Kahire'de. Pazar.
1: Evet.
0: Yani artık oraya girmeye başlıyorlar. Çünkü orada da bir hilafet var. Bağdat'ta Abbasi hilafeti var. Bir de Batınilerin Fatimi hilafeti var. Halifesi var Kahire'de. Zayıf bir
1: evet,
0: şeyi var, duruşu var, habitusu var. Orada gayet güzel oraya giriyorlar. Çünkü bu sefer de Kuzey Afrika ile Hicaz arası ve kendileri Şam arası kesiliyor. Haçlılar giriyor oraya.
1: Evet.
0: Hemen çırpınarak geliyor Nurettin Mahmud'a Selahaddin'in amcası, Genelkurmay Başkanı
1: Şirku
0: görüyor.
1: Evet.
0: Şirku, Esedüddin Şirku. Esedüddin dinin aslanı demektir. Esediler ordusu tamamen Oğuz okçularından, keskin nişancılardan oluşan bir ordudur.
1: Evet.
0: Yani bunlar da küçük
1: tabii,
0: söyleyeyim
1: elbette,
0: diyor.
1: Elbette.
0: Evet. Şimdi diyor ki sultanım diyor, çok zor durumda İslam alemi diyor. Diyor Haçlılar Salibiyun Kahire'ye girdi diyor. Orada pazar kurdu. Yani hem ekonomik boyutuyla girdi ama muradı o değil. Bölmek bizi. Yani İslam alemini dağıtmak.
1: Evet.
0: Yolları kesmek istiyorlar. Ne yapalım diyor. Hemen diyor Kahire'ye girmemiz lazım bizim diyor. Ve yani bu orduyu dağıtmamız lazım buradan diyor. Doğru diyor. Alimlerle görüşüyorlar. Gerçekten bunu yapmak lazım. Hemen 1164. Bak biraz sonra 1162'ye geri döneceğim başka bir nedenle. 1164 söylüyor babasına, Selahaddin'in babasına, 26 yaşında Selahaddin. Diyor ki Selahaddin'e söyle diyor, amcası Şirku'nun yardımcısı olacak diyor. Şirku ordu komutanı, onun en yakın yardımcısı da Selahaddin olacak diyor. Peki diyor, geliyor diyor, Selahaddin hazırlan diyor, amcanla Mısır'a gideceksin. Gitmiyorum diyor. Babasına posta atıyor.
1: Evet.
0: Yani onu da nazı geçer ben adam babasına.
1: Ya bilim mi öğreneceğim diyor. Ne diyor hocam?
0: Aynen.
1: Evet.
0: Ben yani kitaptan kopmak idama gitmek gibi oluyor. Aynen öyle. Sanki ata binerken sanki idama gidiyor gibi. Ama verilmiş bir emir var. Ama ata nasıl biniyor onu da söyleyeceğim. Öyle üzülür ki babası, gidiyor ya söyle şuna diyor ya amcasına, Esedüddin'e, Genelkurmay Başkanı. Söyle bak beni diyor gitmiyorum dedi diyor ya. Olur mu diyor o da. Selahaddin diyor, şey yapacaksın, bu sultanın verdiği
1: fermanı,
0: karar diyor. Geleceksin, ben gelmiyorum diyor. Amcasına da posta atıyor. Amcasına da. O zaman ikisi bir gidiyorlar sultana. Sultanım diyorlar. Böyle bir saygısızlık yaptı bize diyorlar. söylen o buraya gelsin diyor. Selahattin gidiyor şeyin yanına. Bak devlet terbiyesine bakın şimdi burada. Evet. Diyor ki Selahattin, İslam'ın durumu iyi değil, bölünecek diyor. Bu tarihi bir görevdir diyor. Amcanın yardımcısı olarak Şam'a gideceksin diyor. Verdiği cevap, baş üstüne sultan. Tamam. Bitti.
1: Evet, bitti. Ama ben başka bir kaynakta şunu da gördüm hocam. Buyurun. Fatimiler de destek talebi gönderiyorlar diye bir dipnot gördüm ama bu doğru mu sizce?
0: Doğrudur. Fatimiler değil. Fatimilerden şey var. Şaver var. Vezir, evet. Şaver. O dağıtılıyor. Yani o saltanatını kaybediyor. Vezir değil artık, kaçarak geliyor. Ve diyor tamam. ki bakın vaziyet böyle. Haçlılar geldi. Yardım edin. Bana yardım edin ki ben de.
1: Tamam.
0: Ama o
1: böyle ihanet, bir ayrıntı var değil mi?
0: Sonra ihanet ediyor. Onun da ayrı bir olayı var.
1: Evet, ona da geliriz.
0: Ona gelince.
1: Şaver. Biz oradan devam edelim.
0: Zeyir Şaver.
1: Onu ben size hatırlatmış oldum.
0: Şimdi ve tarihçiler diyor ki ata binerken sanki infaz edilmeye gider gibiydi diyor. Çünkü kitaptan kopuyor.
1: Evet.
0: Bu müthiş bir olaydır, evet. insanın. Yani artık kendi tercihi değil. Sultan söyledi, ümmeti Muhammed'in hizmetinde.
1: Demek hocam başarılı olacağını tahmin ediyorlar değil mi?
0: Biliyor. Neden?
1: Amcası ve babası.
0: Çünkü karar buradan Nurettin Mahmud Zengin'in kararı. Çünkü 17 yaşından itibaren onu divanda konuşurken vezir vüzara oturuyor. Selahattin 10 yaşında ayakta. Dinliyor. Bir insan ya okuyarak öğrenir ya dinleyerek. Dinleyerek. Mesela bir
1: o zaman devlet meselelerinin hepsine vakıf.
0: Hepsi dinlesin diye zaten onu tutuyor orada. Bak diğer kardeşler yok. Fakat o devamlı orada. Devamlı dinliyor. Ondan sonra bir özelliği daha var. Çevgan diye bir oyun var. Harp sporu. Alimler karşı çıkıyorlar. Nurettin Mahmud Çevgan oynuyor. Kimle? Kimi yapıyor? Rakibi kim? Selahaddin. Aralarında 20 yaş fark var. Ama onu da yanında tutuyor. Çevgan oyunu, yani süratle giderken at birdenbire şey yapıyor. Sola dönüyor, sağa dönüyor. Ya hayvana zulmediyorsunuz diyorlar şeyler. Bu oyun ya şey, hayır diyor. Yani biz savaş halindeyiz biz. Yani hazır olmamız lazım. Her an hazır olmamız
1: evet,
0: lazım.
1: Evet.
0: Yani o Çevgan'ın muhatabı da bu. Onu hem sahada yetiştiriyor hem de divanda yetiştiriyor Selahaddin'i. Bu bakımdan
1: evet, olağanüstü
0: onun
1: bir hayat
0: hikayesi zaten
1: var.
0: Şimdi konuya geldik. Galiba Selahaddin'e gene girmekte zorlanacağız.
1: Yok, giriyoruz.
0: Çünkü çok zor. Bak şimdi söyleyeyim. Selahaddin'i tanımak için bir, Nurettin Mahmud'u iyi tanımak lazım. Nurettin Mahmud'a gideceğim. İki, Haçlı seferlerinin mahiyetini bilmek lazım.
1: Evet.
0: Bunları
1: tabii
0: bilince Selahaddin'i
1: büyüklüğü ortaya çıkıyor.
0: Büyüklüğü ortaya çıkıyor.
1: Peki şeyden devam edebilir miyiz? 27 yaşında ve 26 yaşında gerek Fatimilerden gelen talep, gerekse amcasının Nurettin Zengi ile konuşması sonucunda oluşan ve kendisine verilen bir görev var.
0: Evet.
1: Şimdi gidiyorlar. Nereye doğru?
0: 6000 kişilik orduyla.
1: 6000 kişilik. Evet, oradan devam
0: ediyorlar. Kahire'ye doğru gidiyorlar.
1: Kahire'ye
0: ama
1: gidiyorlar.
0: Ben geri döneceğim baba. Dayanamıyorum oraya çünkü. Hakikaten.
1: Evet, evet.
0: Gidiyorlar. Bakıyorlar ki muazzam bir ordu var. Ya Şaver de yanlarında. Şaver diyor, Allah Allah, bütün bizimkiler diyor ki yahu çok kalabalık bir ordu bu. Bizi bir yutarlar, bizi fagosite ederler. O diyor ki hayır diyor. Bunun biri berber, biri kassap, biri hiçbiri diyor şey değil.
1: Ya profesyonel asker değil.
0: Asker değil. Değil. Öyle mi? Bizimkiler profesyonel asker. Tereddüt geçirince hemen Selahaddin kalkıyor. Diyor ki bana bakın diyor. Siz sultandan diyor şey aldık, emanet emir aldık diyor.
1: Evet.
0: Yani sultan bize hem değer verdi hem para verdi. İmkan verdi. Yola çıktık. Her türlü şeyimizi karşılıyor. Durmak olur mu diyor. Hücum diyor. Hemen bir anda durup dururken Selahaddin'in öncülüğünde bir hücuma geçiyorlar. Koca ordu darma duman oluyor. Müthiş bir olay.
1: Selahattin'in ordusu kaç kişilik hatırlıyor?
0: 6 bin kişi.
1: Karşı tarafından karşıda bir bilgi var mı?
0: 50-60 binlik bir ordu.
1: Aman Allah'ım yani.
0: Ama hepsi derleme toplama.
1: Evet.
0: Bunu da Şaver görüyor.
1: Evet.
0: Ama bizimkiler baktığı zaman silahlı bir ordu görüyorlar. Lan imkanı yok. 60 kişiye karşı ne bileyim 16 kişiye karşı bir kişidir.
1: Bir kişi, evet.

0: Çünkü ve o da Nurettin Mahmut Zengi'yi rol model aldı. Numune-i imtisal aldı. Örnek aldı. Onun idealleri büyüktü. Zaten biz de öyle yapmamız lazım. Evlatlar, ya Rabbi, dua ederken ya Rabbi bana ekmek, peynir, yani işte rızık, elbette rızık önemlidir de büyük şeyler isteyin Allah'tan.
1: Evet, ideal büyük
0: olsun. Çok büyük. Büyük idealiniz, imanınız büyük olsun. Ve Allah verir. Allah ganidir, zengindir.
1: Hazinesi geniştir elbette. Tabii. Elbette, elbette.
0: Şimdi Selahaddin böyle bir adam yetiştiriyor Selahaddin'i. Nasıl bir adam bu? Bunu tanımamız lazım.
1: Tamam.
0: Bu İmadüddin Zengi diyoruz ya adına. Babası İmadüddin Zengi, Urfa Fatihi 1144. Kaderini değiştirdi.
1: Selahaddin'in dedesi mi?
0: Hayır. Selahaddin dedesi Kürt Şadi.
1: Kürt Şadi.
0: Bu ama Kürt Şadi'yi de Tikrit'e vali olarak atayan adam. İmadüddin Zengi.
1: Evet, evet.
0: İmadüddin Zengi iki kişiyi değerlendiriyor. Babasını ve amcasını değerlendiriyor. İmadüddin Zengi Urfa'yı fethettiğinde. Onun yanında büyük oğlu var, Nurettin Mahmut Zengi. Urfa Fatihi'dir.
1: Evet.
0: Urfa'yı Fatih. Ama Selahaddin 6 yaşında da.
1: Evet, henüz. Evet,
0: 6 yaşında. Şimdi Selahaddin'in nasıl yetiştiğini de söyledik.
1: Elbette ki.
0: Darul Hadis mezunu.
1: Evet, evet, evet.
0: Ha, Nurettin Mahmut Zengi'nin Şam'da kurduğu bir üniversite var efendim.
1: Evet.
0: Bu da Nuriye Medresesi, Ezher gibi. Kurtuba Medresesi gibi. Nizam-ı Mülk Medresesi gibi bir medrese. Efendime söyleyeyim. Burada okuyor. Burada da yetişiyor aynı zamanda. Ve tam bir kitabiyatçı ve müthiş çevik bir insan. İyi bir de bir muharip olarak yetişiyor ayrıca. Peki Nurettin Mahmut kim? Babası Nurettin İmadüddin Zengi 1144'te alıyor, Urfa'yı alıyor. Ama 1146'da 2 sene sonra şehit ediliyor. Haçlılar tarafından şehit ediliyor. İşte o zaman oğlu, büyük oğlu, yani bu şey gelenektir bu. Büyük oğul babanın yerine geçiyor ve hemen topraklar paylaşılıyor. Yani Halep, Şam Nurettin Mahmud'a, Musul Seyfettin Gazi'ye veriliyor. Ama Kutbettin daha küçük o. Seyfettin Gazi de vefat ediyor. Kutbettin'e veriliyor bu sefer Musul. Ama işin Haçlılarla en yakın temaslı olan Nurettin Mahmut Zengi. Bu adam bir hafız. İki tam bir medrese adamı. Üç gece teheccüd namazına kalan bir adam. Hayatında bir olay var. Bununla nasıl bir değer olduğunu anlamış olacağız. Ha, bir de onun ideali ve imanı var. Aynen Selahaddin'deki, Selahaddin ondan almış. Üç ideal var. Bir, İttihad-ı İslam. İslam alemini birleştirelim. 33 tane Atabek var, Emirat var. Bağımlı ve yarım bağımsız İslam devleti var. 33 tane. Birbirlerine düşman bazen toprak yüzünden. Evet. Birbirlerine düşman oluyor. İkincisi Kudüs'ü kurtarmak istiyorlar. Üç, Letüftahinler Konstantiniyye. Üçüncü ideal de İstanbul. Yahu sen daha kuşatılmışsın ama ruhunda, ufkunda İstanbul var. Evet. Bu müthiş bir olay.
1: O çok ilginç gerçekten.
0: İşte bu gençlerimiz için bu olacak.
1: Tabii tabii, bu ecdadımıza yani böyle değerlendirirsek ufuklarını anlayabiliyoruz.
0: Aynen.
1: Bir şey de öyle sanırım, hani şeyde düşünecek olursak, hani ayaklarımızın altında bir takım şeyler olduğunu düşünelim.
0: Evet.
1: Haşerat olduğunu düşünelim.
0: Evet, evet.
1: Ama ayaklarımızın altındaki haşerata bakarak yürürsek,
0: evet,
1: büyük bir ihtimalle zor yürüyeceğiz.
0: Şimdi,
1: ama gözümüzü sanırım bir, evet, ufka dikersek,
0: evet,
1: o haşeratları eze eze gideceğiz.
0: Evet.
1: Gibi geliyor.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Söylediklerinizden onu çıkardım.
0: Evet.
1: Benzetmeyle. Efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Selahaddin'in Varisi isimli programımızda umuyorum dolu dolu bir program yapıyoruz. Sizin kulaklarınıza akan ve oradan gönüllerinize akan cümleler öyledir. Biz öyle ümit ediyoruz. Huzurlarınızda ben tekrar değerli hocama teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya kaldığımız yerden Selahaddin'in Varisi kim sorusunu sormaya devam edeceğiz. Hoşçakalınız, Allah'a emanet olunuz. Bir dahaki programda görüşünceye dek.

0: Selahaddin'in varisi. Kudüs'ten Bağdat'a, Bağdat'tan Şam'a ve oradan Anadolu'ya. Bu çağrı sizlere, bizlere, hepimize. Kimdir Selahaddin'in varisi? Başkası değil. Sensin ey kardeşim. Bu çağrı sanadır. Aynı ülkü, aynı mefkureyle birbirimize ellerimizi uzatmak zorundayız. Şimdi beraber olma zamanı. Selahaddin'in varisi.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkmen yurdunun horsisinde kalanız 97.8 Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ülkemizin stratejik devlet vizyonunun adıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonunun adıdır dedi. Sürecin başarıya ulaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin güçleneceğini ve yeni fırsatların ortaya çıkacağını ifade etti.

Bakan Bolat, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridoru çok hayati bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridorunun bölge ticareti açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi kapsamında konuşan Bolat, 15 Nisan'dan bu yana koridorun başarıyla işlediğini ve özellikle Körfez ülkeleri için önemli bir ticaret hattı haline geldiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında serbest ticaret anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, ortak sanayi bölgesi ve serbest bölge hazırlıklarının da gündemde olduğunu kaydetti.

Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliğine gitti. Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki ülke arasındaki transit taşımacılığın geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Anlaşmalar kapsamında lojistik hizmetleri ile demiryolu teknolojileri, altyapı ve dijitalleşme alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnan Başbakanı Selam ile telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

de milyarlarca dolarlık proje üzerinde çalışıyor. Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi alanında milyarlarca dolarlık ortak projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha El Kasım, iki şehir arasında imzalanan işbirliği ve kardeş kurum anlaşmalarının ardından saha çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Türk şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar sürecinde önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Kasım, ortak yatırımların her iki taraf için de ekonomik kazanç sağlayacağını ifade etti. Kasım ayrıca projelerle ilgili yakın zamanda kamuoyuyla olumlu gelişmeler paylaşacaklarını söyledi.

Halep ve Şam'a direkt hac seferleri başladı. Suriye Evkaf Bakanlığı Hac ve Umre İdaresi, Suriyeli hacıların dönüş uçuşlarının yeniden başlatıldığını duyurdu. Seferler doğrudan Halep ve Şam uluslararası havalimanlarına yapılacak. Hacılar önceki plan çerçevesinde Medine'den Ürdün'e yönlendirilen uçuşlarla da ülkeye dönebilecek.

Portland'da bir genci gözaltına aldı. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında düzenlediği baskında bir genci gözaltına aldı. Yerel kaynaklara göre Umel Luk çiftliği bölgesine giren İsrail askerleri gözaltının ardından bölgeden çekildi. Son günlerde aynı bölgelerde benzer baskın ve alıkoymaların arttığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek çekilme çağrısını ineledi.

Amerika Birleşik Devletleri helikopterinin düştüğü iddiasıyla İran'a düzenlediği saldırılarını tamamladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı üzerinde bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıların tamamlandığını açıkladı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları ve donanma unsurlarının İran'ın hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol istasyonlarını hedef aldığı belirtildi. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri güçlerine ve ticari gemilere yönelik saldırılara orantılı bir yanıt olduğu ifade edildi. İran tarafından konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmazken Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı açıklamalarla gerilim devam ediyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yer, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehir ediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığı

97.8 Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 10. bölümünü aktaracağız.

Halep Türkmenlerinin hukuki davalarına Türkmen kadısı bakardı ve bu kadılığın ücreti 1522'de 40 gümüş paraydı. Türkmen kadılarının belirli bir yeri olmayıp tayin edildikleri oymaklar ile beraber şehirden şehire gezerlerdi. Türkmenlerin yönetiminden ise Türkmen beyi sorumluydu. Beyler idarelerinde olan halka zulmettiklerinde halkın şikayeti dikkate alınarak hükümet tarafından duruma derhal müdahale edilirdi. Türkmenlerin kayıt işi genellikle onları daha iyi tanıyan beylere verilirdi.

Halep Türkmenleri 16. yüzyılın ortasına kadar padişah vergisine tabi olup bunların idaresinden ve vergilerin toplanmasından Türkmen emirleri sorumluydu. Bu yüzyılın sonlarında ise Türkmenlerin idari bakımından bir yönetim olarak teşkilatlandırıldıkları görülmektedir. Aynı Ali Efendi'nin kitabında Türkmen yönetimi önce yıllık vergi ile idare edildiği ve sonra kaldırıldığı anlaşılmaktadır. Buna göre yıllık vergi ile idare edildiği senelerde vergi hasılatından yönetim beyinin yıllık vergi verdikten sonra devlet hazinesine kaydediliyordu.

Düzenli verildiği senelerde ise yönetim 20 bin altını devlet hazinesine vermek ve karşılıksız vergiyi kendisi almak üzere Murat Bey'e 25 Şubat 1584 tarihinde yine aynı şart üzerinden verilmiştir. 1695'e gelindiğinde Halep Türkmen yönetimi hala varlığını sürdürmekteydi. Zira bu tarihte derviş adında biri yönetici olarak görev yapmaktaydı. 27 Ekim 1596 tarihinde Halep Türkmenlerini artık Valide Sultan'ın toprakları arasında görmekteyiz.

1040 tarihli bir kayıttan anlaşıldığına göre Halep Türkmenlerine ait gelirler esasen padişah geliri olup İstanbul'daki Sultanahmet Camii'ne vakfedilmiştir. Türkmenlerden başka Kars kazasına tabi olan ve nüfusu çoğunlukla Hristiyanlardan oluşan Çokak ve Alişar adlı iki köyün gelirleri de bu altın vergisi içerisinde yer almaktaydı.

Yeni il Türkmenleri ise Üsküdar'daki Atikvali'de Sultan Vakfı'na dahil idiler. Dolayısıyla bu zamanda Halep ve Yeni il Türkmenlerinin kadı ve beyleri vardı. Fakat 1047 yılında Mustafa, 1074 yılında da Ahmet adındaki beyi hem Halep hem de Yeni il Türkmenlerinin beyi olarak görmekteyiz. Bu durumda bu iki Türkmen grubunun idari bakımdan tek bir beyin yönetiminde birleştiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Değerli 97.8 Yurtefem dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir Türkmen şarkısı dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

17. yüzyıl sonlarına doğru başlatılan İskan hareketleri sırasında yeni Türkmenlerinden de bazı cemaatler Hama, Humus ve Rakka halkı muaf olarak yerleştirildikleri için Valide Sultan Vakfı bundan büyük zarar görmüş.

bir bölümünün Aralık Evi ve Amik Evi olarak isimlendirilen bir idari yapılandırmaya da tabi tutulduğunu görmekteyiz. Bunlardan Aralık Evi Şam vilayetinde, Amik Evi ise bugünkü Hatay il sınırları içerisinde yer almaktadır. 17. yüzyılda idari bakımdan bazen bağımsız bir kaza, bazı dönemlerde ise bir bölge olarak teşkilatlandırılmış olan Amik'teydi.

Amik bölgesi köyleri genellikle Türkmenlerin meskun oldukları bir bölge olduğuna ve bu idari yapıya dahil olan çoğu Türkmen cemaatlerinin de koyunları bulunmadığına göre bunlar muhtemelen yerleşik hayata geçiş sürecinde olan fakat koyun ve şahsi vergileri, toprak ve gelir vergileri hala konar göçer Türkmenlerle birlikte toplanan cemaatler olmalıdır. Bu durum Şam vilayeti köylerine yerleşmiş olan ve Aralık Evi olarak isimlendirilen Türkmenler için de söz konusu olmakla birlikte bunların çoğunun koyunları vardı. Bundan dolayı bu isimlendirme konusunda kesin bir yargıya varmak pek mümkün görünmemektedir.

ticari yapılanmadan başka bazı Türkmençe mahallelerinin de yerleşik hayatı benimsemiş olmalarından dolayı 17. yüzyıl ortalarında oturak, emekliye ayrılan kapıkulu askerleri olarak tanımlandıkları görülmektedir. Mesela kilis oturağı olduğu gibi Kızık, Karkın, Harbendeli ve Çepli gibi kalabalık biçimde oturak ve göçer olanları birbirinden ayrılmıştı.

Bu ayrımın resmiyet kazanmasında ise 1630 yılı sırasında olduğu görünmektedir. Zira bu tarihte hazırlanmış olan defterde yerleşik hayata geçmiş olan Türkmenler, mütekaiddin-i râya, Türkmân-ı Halep, Sakinân-ı Der Kurâha başlığı altında bir grup halinde zikredilmişlerdir.

son gecemde, son gözyaşım. Hem ağladım, hem de yazdım dertlerimi.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ülkemizin stratejik devlet vizyonunun adıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci

Bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonunun adıdır dedi. Sürecin başarıya ulaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin güçleneceğini ve yeni fırsatların ortaya çıkacağını ifade etti.

Bakan Bolat, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridoru çok hayati bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridorunun bölge ticareti açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi kapsamında konuşan Bolat, 15 Nisan'dan bu yana koridorun başarıyla işlediğini ve özellikle Körfez ülkeleri için önemli bir ticaret hattı haline geldiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında serbest ticaret anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, ortak sanayi bölgesi ve serbest bölge hazırlıklarının da gündemde olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliğine gitti. Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki ülke arasındaki transit taşımacılığın geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Anlaşmalar kapsamında lojistik hizmetleri ile demiryolu teknolojileri, altyapı ve dijitalleşme alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnan Başbakanı Selam ile telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi işbirliğinde milyarlarca dolarlık proje üzerinde çalışıyor. Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi alanında milyarlarca dolarlık ortak projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha El Kasım, iki şehir arasında imzalanan işbirliği ve kardeş kurum anlaşmalarının ardından saha çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Türk şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar sürecinde önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Kasım, ortak yatırımların her iki taraf için de ekonomik kazanç sağlayacağını ifade etti. Kasım ayrıca projelerle ilgili yakın zamanda kamuoyuyla olumlu gelişmeler

Halep ve Şam'a direkt hac seferleri başladı. Suriye Evkaf Bakanlığı Hac ve Umre İdaresi, Suriyeli hacıların dönüş uçuşlarının yeniden başlatıldığını duyurdu. Seferler doğrudan Halep ve Şam uluslararası havalimanlarına yapılacak. Hacılar önceki plan çerçevesinde Medine'den Ürdün'e yönlendirilen uçuşlarla da ülkeye dönebilecek.

Da bir genci gözaltına aldı. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında düzenlediği baskında bir genci gözaltına aldı. Yerel kaynaklara göre Umel Luk çiftliği bölgesine giren İsrail askerleri gözaltının ardından bölgeden çekildi. Son günlerde aynı bölgelerde benzer baskın ve alıkoymaların arttığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek çekilme çağrısını ineledi.

Amerika Birleşik Devletleri helikopterinin düştüğü iddiasıyla İran'a düzenlediği saldırılarını tamamladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı üzerinde bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıların tamamlandığını açıkladı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları ve donanma unsurlarının İran'ın hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol istasyonlarını hedef aldığı belirtildi. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri güçlerine ve ticari gemilere yönelik saldırılara orantılı bir yanıt olduğu ifade edildi. İran tarafından konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmazken Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı açıklamalarla gerilim devam ediyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğim mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yemin. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ülkemizin stratejik devlet vizyonunun adıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonunun adıdır dedi. Sürecin başarıya ulaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin güçleneceğini ve yeni fırsatların ortaya çıkacağını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridoru çok hayati bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridorunun bölge ticareti açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi kapsamında konuşan Bolat, 15 Nisan'dan bu yana koridorun başarıyla işlediğini ve özellikle Körfez ülkeleri için önemli bir ticaret hattı haline geldiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında serbest ticaret anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, ortak sanayi bölgesi ve serbest bölge hazırlıklarının da gündemde olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliğine gitti. Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki ülke arasındaki transit taşımacılığın geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Anlaşmalar kapsamında lojistik hizmetleri ile demiryolu teknolojileri, altyapı ve dijitalleşme alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnan Başbakanı Selam ile telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi işbirliğinde milyarlarca dolarlık proje üzerinde çalışıyor. Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi alanında milyarlarca dolarlık ortak projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha El Kasım, iki şehir arasında imzalanan işbirliği ve kardeş kurum anlaşmalarının ardından saha çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Türk şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar sürecinde önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Kasım, ortak yatırımların her iki taraf için de ekonomik kazanç sağlayacağını ifade etti. Kasım ayrıca projelerle ilgili yakın zamanda kamuoyuyla olumlu gelişmeler paylaşacaklarını söyledi.

Halep ve Şam'a direkt hac seferleri başladı. Suriye Evkaf Bakanlığı Hac ve Umre İdaresi, Suriyeli hacıların dönüş uçuşlarının yeniden başlatıldığını duyurdu. Seferler doğrudan Halep ve Şam uluslararası havalimanlarına yapılacak. Hacılar önceki plan çerçevesinde Medine'den Ürdün'e yönlendirilen uçuşlarla da ülkeye dönebilecek.

Kunetsa kırsalında bir genci gözaltına aldı. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kunetra kırsalında düzenlediği baskında bir genci gözaltına aldı. Yerel kaynaklara göre Umel Luk çiftliği bölgesine giren İsrail askerleri gözaltının ardından bölgeden çekildi. Son günlerde aynı bölgelerde benzer baskın ve alıkoymaların arttığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek çekilme çağrısını yineledi.

Amerika Birleşik Devletleri helikopterinin düştüğü iddiasıyla İran'a düzenlediği saldırılarını tamamladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı üzerinde bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıların tamamlandığını açıkladı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları ve donanma unsurlarının İran'ın hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol istasyonlarını hedef aldığı belirtildi. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri güçlerine ve ticari gemilere yönelik saldırılara orantılı bir yanıt olduğu ifade edildi. İran tarafından konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmazken Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı açıklamalarla gerilim devam ediyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: KBS FM입니다.
1: 그러면은
2: şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum.

geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana. Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüdü ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını aştım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegenden de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif, ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana, geleceğim diyorum. Biraz mühlet tanı bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Cekke'den çıktım da yolum iniş. Belimde damançam, kuburu gümüş. Hani nikahımızı kıyacaktı şu nahsen kamuş. Söyleyin bana Neylo gelin buradan geçtim ola. Söyleyin bana Ayno gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey eralen hüyü. Yağmur yağmış, yıkılmış evlerinin suyu. Çağırın gelsin de köyünüzün en büyüğü. Söylesin bana Neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana Neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana ey ehli mırgıl. Kaynamış hedikler, çekilmiş burgul. İçinizde Allah'tan korkmayan varsa bir kul, söylesin bana Neylo gelin buradan geçtim ola. Söylesin bana Neylo gelin buradan geçtim ola. Sana derim sana kara köprünün karası. Yitirdim yarimi, açıldı gönül yarası. Sizde bulunur ya her kafanın çaresi. Bulun derdime çare, söyleyin bana Neylo gelin buradan geçtim ola. Neylo gelin buradan geçtim ola. Şiir, Allah rahmet eylesin, Mecid emmimin namı değer Neylo Mecid derlerdi Cekke'den. Mecid Hasin Ağa'nın ara sıra düğünlerde, manelerde uzun hava söylediği türküdü ve kendisine ait. Ben sadece biraz değişiklik yaptım ve sizlere

hindi ya culluk, kedi ise pislik, bahçeye çevlik, bulgura da hedik, camgırı cıncık, tavuğa ferik, it köpek yavrusuna, enik derik biz, enik derik biz.

aileye horanta, hanıma ayen, susuz tarlaya deşti, ırgata faen, az önceye bayak, nasıla neşel, mızıkçılığa da züellik derik biz, züellik derik biz. Çirkine yavan, dükkanı da düven, patlıcana balcan, kepire felhen, fincana fulcan, oluğa da çörten, tahterevalliye, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz?

yamaca amaç, merdivene dereç, başa açık dolba, saçağa siyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara, çele

Adil şanım daha var saymadığım, Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım, özleme hasrete göresedik derim.

Öksüz kaldık bunca yıl senden ayrı. Kucakla bizleri ana vatanım. Bitsin bu ayrılık, yetmez mi gayrı? Kucakla bizleri ana vatanım. Ayrıldık anadan sanki bir kuzu. Yanıyor içimin, tütmüyor közü. Ben Türkmen oğluyum, Türklüğün özü. Kucakla bizleri ana vatanım.

Yuvarlandık yüzyıldır senden yırakta. Kimimiz Halep'te, kimi Irak'ta. Kaldır sınırları, gelen bırak da. Kucakla bizleri, ana vatanım. Vallahi dağıldı vatanım elim. Darıldı mızrabım, çalmıyor telim. Kurudu dimağım, lal oldu dilim. Kucakla bizleri.

çare. Bayır bucak yandı, yok mu bir çare? Türkiye'm yetiş bak kalıyor yare. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Adilşan, Adilşan sana hiç küsmüş değilim. Gönül bağlarımı kesmiş değilim. Bir kez sana yüzüm asmış değilim. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım.

Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafardan 51 bin ses geldi. Hasrat gitti, dergişlerdi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfrayı tılaferim cihana. Ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana. Her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafırım ben Türkmenem uyağam. İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebeleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 0031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ülkemizin stratejik devlet vizyonunun adıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonunun adıdır dedi. Sürecin başarıya ulaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin güçleneceğini ve yeni fırsatların ortaya çıkacağını ifade etti.

Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridoru çok hayati bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridorunun bölge ticareti açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi kapsamında konuşan Bolat, 15 Nisan'dan bu yana koridorun başarıyla işlediğini ve özellikle Körfez ülkeleri için önemli bir ticaret hattı haline geldiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye arasında serbest ticaret anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bolat, ortak sanayi bölgesi ve serbest bölge hazırlıklarının da gündemde olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliğine gitti. Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasında lojistik ve demiryolu alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki ülke arasındaki transit taşımacılığın geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Anlaşmalar kapsamında lojistik hizmetleri ile demiryolu teknolojileri, altyapı ve dijitalleşme alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Lübnan Başbakanı Selam ile telefonda görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları, bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi işbirliğinde milyarlarca dolarlık proje üzerinde çalışıyor. Halep ile Gaziantep Sanayi Odaları sanayi alanında milyarlarca dolarlık ortak projeler için çalışmalarını sürdürüyor. Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha El Kasım, iki şehir arasında imzalanan işbirliği ve kardeş kurum anlaşmalarının ardından saha çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Türk şirketlerinin Suriye'nin yeniden imar sürecinde önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Kasım, ortak yatırımların her iki taraf için de ekonomik kazanç sağlayacağını ifade etti. Kasım ayrıca projelerle ilgili yakın zamanda kamuoyuyla olumlu gelişmeler paylaşacaklarını söyledi.

Halep ve Şam'a direkt hac seferleri başladı. Suriye Evkaf Bakanlığı Hac ve Umre İdaresi, Suriyeli hacıların dönüş uçuşlarının yeniden başlatıldığını duyurdu. Seferler doğrudan Halep ve Şam uluslararası havalimanlarına yapılacak. Hacılar önceki plan çerçevesinde Medine'den Ürdün'e yönlendirilen uçuşlarla da ülkeye dönebilecek.

Manisa kırsalında bir genci gözaltına aldı. İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında düzenlediği baskında bir genci gözaltına aldı. Yerel kaynaklara göre Umel Luk çiftliği bölgesine giren İsrail askerleri gözaltının ardından bölgeden çekildi. Son günlerde aynı bölgelerde benzer baskın ve alıkoymaların arttığı belirtilirken Suriye yönetimi İsrail'in faaliyetlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek çekilme çağrısını ineledi.

Amerika Birleşik Devletleri helikopterinin düştüğü iddiasıyla İran'a düzenlediği saldırılarını tamamladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı üzerinde bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıların tamamlandığını açıkladı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları ve donanma unsurlarının İran'ın hava savunma sistemleri, radar tesisleri ve yer kontrol istasyonlarını hedef aldığı belirtildi. Operasyonun Amerika Birleşik Devletleri güçlerine ve ticari gemilere yönelik saldırılara orantılı bir yanıt olduğu ifade edildi. İran tarafından konuya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmazken Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı açıklamalarla gerilim devam ediyor.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Kiss FM 的
1: 快乐的

Açlıktan, üşümekten, yarını düşünmekten yoruldum. Ben artık yürümek istemiyorum Kazım. Durmak istiyorum.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci ülkemizin stratejik devlet vizyonunun adıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Konferansı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, terörsüz Türkiye Cumhuriyeti süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik devlet vizyonunun adıdır dedi. Sürecin başarıya ulaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin güçleneceğini ve yeni fırsatların ortaya çıkacağını ifade etti.

Türkiye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridoru çok hayati bir öneme sahip. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan transit koridorunun bölge ticareti açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Ajansı Kent Ekonomileri Zirvesi kapsamında konuşan